0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık.

0: Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Bugün yine ilişkiler hakkında konuşacağız. Her insanın ilişkilere ihtiyacı vardır. Bu ilişkiler hayatımızı güzelleştirebilir ya da zorlaştırabilir. Bugünkü konumuz geniş aile. Özellikle bizim kültürümüzde geniş ailenin önemi büyük. Ve bazen çiftler geniş aile ile sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu noktada neler yapılması gerektiğini, bu sıkıntıların nasıl çözülmesi gerektiğini kutsal kitap ışığında Tanrı'nın sözü rehberliğinde konuşuyor olacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bugün geniş aile konusunu konuşacağız. Toplumumuzda eski zamanlara göre daha az olsa da geniş ailelerin varlığını görüyoruz aslında. Aynı evin içinde ya da aile apartmanlarında bir arada yaşayan çiftler var. Geniş aile olmanın faydaları olduğu gibi doğru bir denge sağlanmazsa çiftlerin evliliklerini olumsuz da etkileyebiliyorlar. Bu konuda nasıl doğru bir yaklaşıma sahip olabiliriz? Neler yapılmalı? Sizden dinleyelim Aynur Hanım.
1: Evet, geniş aile aslında büyük bir güç ve destektir diyebiliriz genel olarak. Hepimizin geniş aileye ve desteğe ihtiyacı var. Güzel günlerde bir araya gelmek, birlikte bir şeyler yaparak eğlenmek, sohbet etmek duygusal bağlarımızı güçlendirir. Zor günlerde onların yanımızda olduğunu bilmek ve görmek de bize büyük bir destek olur. Ayrıca geniş aile olarak birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Geniş aileye sahip olmak çocuklar için de çok değerli.
0: Evet.
1: Yani onlarla, onların akrabalarla geçirdiği güzel zamanlarla çok anılar biriktiriyorlar. Hepimizin çocukluğundan böyle anılar vardır aslında. Akrabalarla, kuzenlerle güzel anılarımız vardır. Tabii ki kötü anılarımız da olabiliyor. Burada ebeveynlere biraz daha fazla iş düşüyor diyebiliriz. O güzel anıları biriktirmek için sınırlar ve çocuklarımızı iyi bir şekilde korumak çok önemli. Çocuklar büyüdüğünde bu anılar aslında güzel anılar. Onların geçmişinde çok büyük bir ışık tutuyor. Diğer taraftan da kutsal kitap da aslında topluluk için bazı sorumluluklar verir bize. Evet. Ailede küçük bir topluluktur diyerek yola çıkarsak bu ayetleri örnek alabiliriz. 1. Timoteus 5.1'de diyor ki yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşin gibi yol göster. Gerçekten kimsesiz dul kadınlara saygı göster. Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa bunlar öncelikle ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler diyorum. Geniş ailenin desteği, sevgisi çok önemli ve bizim de gerçekten karşılıklı olarak bu sevgiyi beslememiz çok önemli geniş aile içerisinde. Mümkün olduğunca barış içinde yaşamaya çalışabiliriz.
0: Evet, aslında ayetlerde de okuduğunuz gibi sorumluluklarımız var bu anlamda. Kutsal kitapta örnekler de var. Belki onlardan da bahsetmek istersiniz.
1: Evet, mesela Ruth ve Naomi'nin örneği var. Naomi kaynana, Ruth gelini oluyor. Bir gelin ve kaynana örneği. Zaten aslında geniş aileye bakacak olursak ya da evliliklerde gelin kaynana problemleri daha fazla, bir tık daha önde olabiliyor, evet, problemleri. Bu açıdan da güzel bir örnek veriyor bize Tevrat, Naomi ve Ruth'la güzel bir örnek sergiliyor. Naomi kocasını ve sonrasında da iki oğlunu kaybeden bir anne. Naomi bu olaydan sonra kendi çıkarını değil aslında, yani çocukları evliydi, evet, ve onların çocukları yoktu. Ama oğulları öldü, gelinleri ortada kaldı ve kendisi de aynı şekilde hem kendisi hem gelinleri dul kaldı. Evet. Ama Naomi kaynana olarak bu olaylardan sonra kendi çıkarını değil gelinlerinin iyiliğini düşünmeye devam etti. Gelinleri de onu çok seviyor ve sayıyor. her iki gelini de baba evine dönmek, yani dul kaldıktan sonra, ya da kendi yaşamlarını kurmak yerine kaynanaları ile yaşamak, hatta onunla kendi memleketine, yani gelinlerin daha önce hiç bilmediği ve görmediği bir yerde yaşamaya bile razı oluyorlar. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Naomi'nin daha önce, yani oğulları hayattayken de, kaynana olarak gelinleriyle harika bir ilişkisi olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Yoksa yani kötü bir ilişkisi olsaydı gelinleri kesinlikle onunla gitmeyi ve hayatlarının geri kalan kısmını onunla geçirmeyi istemezlerdi diye düşünüyorum. Nitekim gelinlerden biri olan Ruth onu kesinlikle yalnız bırakmıyor ve ısrarla Naomi ile gidip Naomi'nin memleketinde kaynanasıyla yeni bir hayat kuruyor. Ve Naomi de kendi çıkarını düşünmeyip gelinin yeniden iyi biriyle evlenip iyi bir hayat kurması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Karşılıklı bir sevgi ve anlayış var. Burada onu görüyoruz ve bu en baştan beri başlamış olmalı. Sonradan bir şeyi inşa etmek çok zor.
0: Evet.
1: Yani temel olması lazım. Aynı çocuklarımızı yetiştirirken nasıl en küçük yaştan itibaren bazı alışkanlıkları ve bazı prensipleri kazandırmaya başlıyorsak, sonradan olmuyorsa, aslında ilişkilerimizde biraz öyle. Uzun zaman kötü giden, sonradan temeli sağlam olan bir ilişki atmak çok zor.
0: Evet, aslında o baştan onu yapabilmek lazım. Tabii ki anlayış içinde yaşadığımız zaman geniş ailenin hayatımızda büyük bir gücü ve desteği vardır. Ancak karşılıklı anlayış ve sevgi yoksa bazen bir stres faktörü de olabiliyor. Bu sorunlar nereden çıkabilir aslında?
1: Evet, aslında birçok sebepten dolayı çıkabilir. Bazen eşlerden birinin anne ve babasına aşırı bağlılığı olabilir. Eşin ailesinin damat veya gelini benimseyememesi olabilir. Eşlerden birinin ailesiyle gereğinden fazla zaman geçirilmesi. Ya da eşlerin kendi ailelerinden yeterince bağımsızlaşamamış olması ve çekirdek ailesine sahip çıkamaması. Evlilik ilişkilerinin sorumluluklarını taşıyamaması, ailelerin çiftin hayatına ve kararlarına sürekli karışması da büyük bir problem olabiliyor. Özellikle kültürümüzde gerçekten bu çok fazla var.
0: Evet.
1: Yani başlangıçta söylediğiniz, yani bu geniş aile az da olsa var. Ama geniş aile sadece aynı apartmanda ya da aynı evde kalmak değil, ama başka yerde oturuyorsak bile bazen müdahaleler çok fazla olabiliyor yine,
0: evet,
1: de.
0: Evet, maalesef.
1: Veya çiftin ebeveynlerden herhangi birisinin eve teklifsizce girip çıkması da olabilir. Davet edilmeden istediği zaman çat kapı gelmesi. Çiftin ebeveynlerinden birinin aşırı koruyucu davranması da olabilir. Oğlunu ya da kızını çok aşırı bir şekilde koruyabilir ve dolayısıyla da bu da fazla müdahale olur tekrardan. Onların hayat kararlarına karışmak gerek, yani karıştırır bu durum eğer koruyucuysa aile.
0: Evet.
1: Bunlar ve daha birçok şeyden dolayı aslında geniş aile bir stres faktörü olabilir. Eşin ailesiyle olan sorunlar konusunda her iki tarafında yapabileceği şeyler vardır tabii ki. Herkes ile olduğu gibi geniş aileyle de sınırlar çizmek çok önemlidir. Sınırlar çizmek demek sert olmak, büyük mesafeler koymak ya da onları hiç görmemek değil, ama tatlı sınırlar çizmek,
0: evet,
1: çok önemli dengede. Öyle ki çekirdek aile sağlıklı bir şekilde büyüyebilsin ve ilerleyebilsin.
0: Evet, özellikle kültürümüzde çocuklar genelde evlenene kadar ailelerinin yanında ve onların kanatları altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu yaşam tarzı çocukların ayakları üzerinde durmalarını, tam olarak hayatlarının sorumluluğunu almalarını ve evliliğe geçiş sürecini zorlaştırıyor olabilir sanırım.
1: Evet, bu da olabilir. Tabii ki böyle bir istatistik yok ama bu da büyük bir etki olabilir diye düşünüyorum. Bu kadar müdahalenin fazla olması yeni evli çifte bundan da kaynaklanabilir. Çünkü belli bir yaşa kadar sürekli anne babayla yetişkinken de yaşayınca, o zaman evlendiğinde birden ayrılıyor, evet, ve hala aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü yetişkinlikte nasıl hala onun işte çamaşır yıkanıyorsa, yemeği hazırlanıyorsa, her şeyi, her kararında müdahale edebiliyorsak, evlendiğinde de o zaman hala bunu devam ettirebilir bazı aileler. Daha kolaylaştırır aslında bu durumu. En büyük sorunlardan bir tanesi zaten yeni evli çiftler üzerinde bu fazla müdahaleler sanırım. Ve çocukların hayatlarına, kararlarına öğüt ve tavsiye vermenin ötesinde. Tabii ki tecrübelerden faydalanmak çok güzeldir. Yetişkinlerin tecrübelerinden, anne babaların tecrübelerinden. Çünkü bizden daha fazla tecrübeleri vardır, bir gerçek. Ama biz sadece bazı öğütler ve tavsiyeler verebiliriz. Çünkü artık onlar da yetişkin. Bazı şeyleri yanlış, nasıl biz yanlış yaparak öğrendiysek, onlar da bazı şeyleri yanlış yaparak öğrenebilirler. Tavsiye verebiliriz ama bunu yapıp yapmamak onların bileceği karar bir iş. Olmalı, yani evet. O kadar ileriye gitmememiz lazım. Bu müdahaleler maddi durumlardan, çalışma hayatlarına, tatillerden, ne zaman çocuk yapacaklarına, yedikleri, içtikleri, gitmeleri, gelmelerine kadar aslında hayatlarının her alanında olabiliyor. Kayınpeder ve kayınvalide ile birlikte oturmak tabii ki, ya da aile apartmanı olarak aynı binada oturmak bu müdahaleleri daha da kolaylaştırıyor. Ayrı bir yerde oturmaktansa. O zaman bazen anneler de çalıştığı için, ileride çocuk olduğunda, yeni evli çiftin çocuğu olduğunda anne çalışıyorsa, o zaman eşlerinden birinin annesi çocuklarına bakmak zorunda kalırsa, bakım veren anneanne ya da babaanne torununa baktığı için de rahatlıkla çekirdek aileye müdahale edebiliyorum. Onların neyi nasıl ve ne zaman yapabileceklerine karışabiliyorlar.
0: Ya da orayı kendi evi gibi görüp hiç haber vermeden, davet edilmeden istediği zaman gelebiliyor. Kendi düzenini çocukların evinde sürdürebiliyorlar.
1: Evet, kesinlikle. Ailelerin çocuklarının kurduğu hayata müdahale edip karışmaları ya da çok yorucu olmaları, başlangıçta iyi niyetli ve işleri kolaylaştırıyor gibi görünse de çoğu zaman sonrasında işin içinden çıkılması hale getiriyor aslında. Ve bu çekirdek aile arasında, çiftler arasında sorunlar yaşanabiliyor. Geniş aile ile çekirdek aile arasındaki anlaşmazlıkları sebep olan bir diğer şey de evlilik öncesinde kız ve erkek tarafın ailelerinin çocuklarına verdiği nasihatler olabilir. Bunlar eşler arasında ön yargılar oluşturur ve yarardan çok zarar verir aslında. Kıza "Aman kızım, o erkektir, sen alttan al, idare et" telkinleri kızın evlilikte ezilmesine neden olurken, "Aman kızım, kayınvalideni uzak tut, her şeye karıştırma" gibi telkinler de olumsuz ön yargılara neden olabilir. Erkek tarafının da eşinin "İpini sıkı tut, şımartma, yoksa sözünü dinletemezsin, seni parmağında oynatır" gibi nasihatler evlilikte yanlış düşünce ve davranışların kapısını açar. O zaman yani evlenmeden önce de geniş ailenin ya da büyüklerin verdiği öğütler de gerçekten sağlıklı olması çok önemlidir çekirdek ailenin iyiliği açısından.
0: Evet, bu noktada biz imanlar olarak nasihat verirken birine veya birinden nasihat aldığımızda bunu mutlaka kutsal kitabın süzgecinden geçirmeliyiz. Tanrı'nın isteğine uygun olmayan veya Tanrı'yı hoşnut etmeyecek her türlü düşünceyi, fikri kabul etmemeliyiz. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Keyifli bir sohbet oluyor gerçekten. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizde kalın lütfen.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın birinci bölümünde geniş aile büyük bir destek de olabilir, stres faktörü de olabilir dedik. Aslında buradan devam edelim kaldığımız yerden Aynur Hanım.
1: Evet, bu tür durumlarda yani stres faktörü olabilir ya da destek olabilir. Bu tür durumlarda hem ailelerin hem de evli çiftlerin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Öncelikle aileler çocuklarının büyüdüğünü, yetişkin çocuklarının, evlenen çocuklarının büyüdüğünü, kendi başlarına karar verebileceklerini, evli olduğunu ve aileden ayrı bir evde yaşamlarının ortak mirasçısı olan eşleriyle birlikte yaşadığını kabul etmeliler. Başta dediğimiz gibi biz onların sahibi değiliz. Biz kahyalarıyız. Onları yetiştirmek üzere, yetişkinliğe getirmek üzere ve sonra da destekçileri olarak ancak yanlarında olabiliriz. Onun için bunu aklımızda her zaman sıcak, taze tutarak, yani biz onların sahibi değiliz. O zaman bu bizim aile olarak yetişkin çocuklarımıza müdahalelerimizi daha da azaltacaktır diye düşünüyorum. Onların kararlarına saygı göstermeliler ve tabii ki bu, yani evli olarak birlikte yaşadıklarını kabul ederek, aynı zamanda onların kararlarına saygı göstererek bu müdahaleleri azaltabilirler. Ve bazı yapıcı öğütleri varsa onu iletmek tabii ki çok güzel ve faydalıdır. Ancak bu öğüt gelin ya da damadı kötüleyerek değil, onların ortak iyiliğini düşünerek verilmelidir. Titus'ta ikinci bölümde şöyle söylüyor: yaşlı erkeklere ölçülü, ağırbaşlı, sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Aynı şekilde yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak olmamalı, iyi olanı öğretmeli. Burada herhangi bir başka bir şeyin tutsağı olmadı diyebiliriz. Yani dedikodu, kin, öfke, kıskançlık, gurur gibi. Eğer bunlar varsa o zaman geline ya da damada iyi davranmamız da mümkün olmayacaktır.
0: Evet. Diğer taraftan anne babaların evli çocukların evine davetsizce ve sıkça gelmesi, evli çocukların özel zamanını, aile olarak düzenlerini sekteye uğratıyor bu noktada. Ve dolayısıyla da uzun vadede ilişkilerini olumsuz etkiliyor aslında.
1: Evet, evet. Ve burada o zaman evli çiftin de sorumluluğu var. Ondan bahsedebiliriz. Evli çiftin sorumluluğu da sınırları korumaktır aslında geniş aileyle. Evli çifte müdahaleler karşısında eğer geniş aileden ya da büyüklerden müdahaleler varsa bu şekilde, ya da davetsizce gelmek ve sınırlar aşılıyorsa, o zaman onlar bu sınırları koymakla yükümlüler. Burada her birey kendi ailesine sınır koymaktan sorumludur diyebiliriz. Yani erkek kendi ailesiyle karısı arasında ya da çekirdek ailesiyle geniş ailesi arasında sınırları koruyan olmalıdır. Kadın da kendi geniş ailesiyle çekirdek ailesi arasında sınırları koyan kişi olmalıdır. Karşı taraftaki, yani eşimizi kendi ailemizle sınır koymaya maruz bırakıyorsak, o zaman biraz daha çatışma olması daha yüksek bir ihtimaldir. Evet. O yüzden herkes kendi ailesiyle bu sınırları koyarsa, birlikte çift olarak konuşarak, o çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu yaparken de tabii ki aileyle saygı ilişkisini bozmadan, gerekirse konuşarak ya da uyararak yapılabilir. Mutlu ve sağlıklı bir evlilik için ailelerin müdahalesine izin verilmemelidir. Evli çiftler aileleriyle ilgili birbirlerine emrivaki de yapmamalılar. Kararları ortak vermelidirler. Evet. Örneğin, canım yarın akşam annemlere yemeğe gidelim mi, ne dersin gibi. Yani sanki bir kuralmış gibi biz her haftada iki gün oraya gideceğiz, orada yemek yiyeceğiz ya da onlar bize gelecek. Bunu biz tek taraflı olarak belirleyemeyiz ama çift olarak buna birlikte karar vermeliyiz.
0: Evet. Çoğu zaman eşlerden biri kendisini eşiyle ailesi arasında çözümsüz kalmış gibi hissediyor. Bunun nedeni nedir?
1: Aslında bu sorunun büyük bir kısmı iletişim hatalarından kaynaklanır diye düşünüyorum. Çoğu zaman bu konuda bir problem yaşayan eşin istediği şey, kendisini rahatça eleştirilmeden ifade edebileceği bir eş desteğidir. Eşinin kendisini anlayabildiğini hissetmektir. Ama bazen eşi probleme ve çözüme odaklanmaktansa savunmaya geçer. Onun ailesindeki sorunları ortaya dökmeye çalışır, eskiden olan şeyleri de karıştırarak konuşur ya da beni karıştırma şeklinde yaklaşarak vurdum duymaz davranır. O zaman da konu eşiyle aile arasında kalmaktan çıkar ve evlilik ilişkisine zarar verir. Eşimizin ailemizle yaşadığı sorunları görmezden gelme ya da olaya karışmama yolunu seçmemeliyiz. Unutmayalım, biz bir beden olmak üzere evlendik. Kutsal kitapta dediği gibi tek bir beden oluyoruz. Eğer eşimizi rahatsız eden bir durum varsa ortak bir noktada buluşmaya çalışmalıyız. Eğer bir çözüm yok gibiyse, ki bazen yok gerçekten, her şeye hemen bir çözüm olamayabiliyor. O zaman en önemli şey eşimizi etkin bir şekilde dinlemek, onun yanında olduğumuzu göstermek ve ona kendisini anladığımızı dile getirmektir. Çözümümüz olmasa da en azından bu şekilde yaklaşabiliriz.
0: Evet, hem evliliğe hem de büyük aile ilişkilerine en büyük zararı veren başka bir şey de dedikodudur, değil mi? Gerçekten toplumumuzda da çok görüyoruz bunu.
1: Evet, maalesef bizim toplumumuzda çok var ve bunun altına da buna da birçok, yani kaba tabirle kılıf uydurabiliyoruz diyebilirim. Kişilerin arasında sorun olan ilgili kişiyle konuşmak, direkt konuşmak yerine ya diğer akrabalar ya da arkadaşlarla konuşmaları hiçbir yarar getirmediği gibi daha da fazla zehirliyor aslında. Özdeyişler'de 16. bölümde huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır der. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Çoğu zaman amacım dedikodu yapmak değil, sadece görüşünü alıyorum, merak ediyorum ya da dertleşiyorum diyebiliriz. Ve bunun gibi başka şeylerin buna başka kılıflar da giydirebiliriz. Ama sonuç olarak gerçek olan nedir? Dedikodudur. Evet. Yani ilgisi olmayan kişilere ve bana yardımcı olamayacak bir kişiye ya da birden fazla kişiye o kişi hakkında konuşmak sonuç olarak dedikodudur. Eğer ne zaman bunu yapabiliriz? Yani çoğu zaman bunu söylüyoruz, dertleşiyorum ya da bana yardım edebilir, belki bir şey yapabilir diyoruz. Ama bu olmuyor. Eğer gerçekten olgun olduğunu, bize bazı yapıcı tavsiyeler verebileceğini ve bunu kimseye söylemeyeceğini düşündüğümüz bir kişi varsa yardım almak amacıyla o kişiyle konuşabiliriz. Bu da bir kişi olmalı. Yani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi olmamalı.
0: Evet.
1: Ama bunun dışında hiç ilgisi olmayan kişilere bunu anlatmak ya da bana bir gerçekten bu konuda yol gösterecek birisi değilse, o zaman bunu anlatmak her şekilde bir dedikodudur. Dedikodu da yıkıcıdır. Hiç ilgisi olmayan kişilere anlatmakla aslında belki de onaylanma ihtiyacı istiyoruz, hissediyoruz.
0: Genelde öyle oluyor.
1: Yani ben ne kadar haklıyım, bunu bu konuda destek arıyoruz aslında. Fark etmeden ya da bilinç, yani belki bilincimizde böyle bir şey yok ama çoğu zaman destek arıyoruz. Ne kadar haklı olduğumuz konusunda bir onay. Belki haklı olabiliriz bir konuda ancak amacımız haklı çıkmaksa bunun ortada olan bir soruna katkısı olmaz.
0: Evet.
1: Haklı çıkmaya değil de sorunu en iyi ve sağlıklı şekilde çözmeye odaklanırsak o zaman gerçekten bir faydası olacak. Yani kimin haklı kimin haksız olduğu önemli değil ki. Önemli olan ortada bir sorun var ve bu sorunu en iyi şekilde nasıl çözebilirim? Benim payım ne bunu çözmekte? Karşıdakine neler yapması gerektiğini çok rahat söyleyebilirim. Uzun bir liste de çıkarabilirim. Ama ben ne yapabilirim bunun için? Evet. Benim payım ne? Yani buna odaklanabilirim. Ve bu kendi payımı da karşıdaki sorun yaşadığım kişiye de aktarabilirim. Yani ben de böyle bir sorun var. Ben bunu bir sorun olarak görüyorum. Ben de bunları yapmayı düşünüyorum. Bu konularda bu şekilde değişik davranabilirim. Kendi payımı söyleyerek o kişiden de ne yapması gerektiğini belki bir çözüm yolu olarak sunabilirim.
0: Evet, aslında sorun yaşadığımız kişiyle konuşmak lazım. Başkalarıyla konuştuğumuzda o sorun çözemediğimiz gibi daha bir çıkmaza sokuyoruz sanki.
1: Evet, kesinlikle. Ya da aynı şekilde ilgili kişiyle konuşmak ve kendi duygularını ifade etmek yerine eşin taraf tutarak bir şey yapmasını, ailesine bu konuda bir şey söylemesini, soğuk davranmasını istemek de doğru değil. Çünkü muhtemelen bunu yapamaz ve hayal kırıklığı içinde evliliğinize zarar verirsiniz. Yani ben bir kişiyle sorun yaşıyorsam ilk önce ben o kişiyle konuşmalıyım. Evet. Tabii ki eşimle paylaşabilirim. Eşim de beni dinleyerek, destek vererek ya da bazı çözüm yolları, önerileri de olabilir. Ama en önemli şey benim o kişiyle, yani eşimi onun ailesinden koparmaya çalışmak yerine ya da soğuk davranmak yerine, davranmasını istemek yerine o kişiyle bu sorunu nasıl çözebilirim'e odaklanırsak daha kalıcı olacaktır.
0: Peki eşiniz sizin ailenizde sorun yaşıyorsa ya da bu durum içerisinde olan belki dinleyicilerimiz de vardır. Ne yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
1: Evet, eğer eşlerden bir tanesi diğer eşin ailesiyle sorun yaşıyorsa o zaman adil davranabilir ve eşinizi yalnız bırakmayarak çözümün bir parçası olmaya gayret edebilirsiniz. Beni karıştırma bu işe demek yerine ya da görmemezlikten gelmek yerine gerçekten eşi dinleyebilir ve adil bir şekilde bunun bir parçası olunabilir. Ya da suçlama yapmadan yaşanılanları olduğu gibi dürüstçe aktarmaya da gayret edebiliriz. Eğer ben bir sorun yaşıyorsam eşimin ailesiyle ilgili bunu eşime abartmadan, evet, ya da suçlama yapmadan olduğu gibi anlatmalıyım olayları. Bazen biz incindiğimizde olayların üstüne ekleyerek gidebiliriz, evet, duygusal olarak. Ama gerçekten önce bunu iyice bir süzgeçten geçirip gerçekten olayın kaynağı nedir? Gerçek problem nedir? Tamam, çok üzgün hissedebilirim, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirim, öfke hissedebilirim. Ama bunlardan dolayı gerçek olayın üzerine koymamalıyım. Evet. Dürüstçe aktarmak bu anlamda çok önemli. Ve karşı tarafta eleştirmeden, sözünü kesmeden, savunmaya geçmeden ve suçlamadan karşı tarafın dinlemesi çok önemli. Ve dinlerken anladığına dair seni anlıyorum, çok üzülmüşsün, çok kırılmışsın gibi geri bildirimlerde bulunulursa o zaman üzülmüş olan ya da kırgın olan eş de kendisinin anlaşıldığını hissedecek ve verilen tavsiyeleri daha dikkatli bir şekilde dinleyecektir. Bu da geniş ailede yaşanan problemlerin bir evlilik çatışmasına dönüşme ihtimalini de azaltacaktır.
0: Evet, tabii ki Tanrı her zaman esenlik ve huzur içerisinde yaşamamızı ister. Bu nedenle Yakup 1. bölüm 19. ayet çok değerli aslında. Diyor ki sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Bazen sevdiklerimizde yakın aile bireyleriyle sorunlar olabilir. Bu noktada şunu hatırlamalıyız. Tanrı bizi seviyor ama günahlarımızı sevmiyor. Aynı bakış açısıyla bakmalıyız. Bizler de ailemizi, yakınlarımızı sevmeliyiz. Yaptıklarından hoşlanmadığımız zamanlar olabilir. Ama her zaman doğru bir iletişim ve doğru bir bakış açısıyla çözümü aramalıyız. Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Çok güzel konular konuştuk bugün de. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
1: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı. Benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında, yani 1-7 ayetlerde 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine ulihi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
0: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
1: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor: ben gerçek asmayım, babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
0: Evet.
1: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani nedir? O zaman demek ki artık bunlar yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa buradaki ayette dediği gibi 5. ayette ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri: sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
1: Öncelikle bağlı kalmıyorsa yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci, yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek. Yani onun gittiği yolda gitmek demektir. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Hı hı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak. Hı hı. Yaşamaktır diyebiliriz.
0: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında o tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İsa Mesih?
1: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani, hı hı, buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan, hı hı, anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı, hı hı, ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor, Yeşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten, hı hı, bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa, hı-hı, Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
0: Evet.
1: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. Hı hı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
0: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halkı, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz?
1: Evet,
0: noktada?
1: Kesinlikle, hı-hı, ve Tanrı'nın çocukları ünvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
0: evet,
1: dışarı...
0: yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünülüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil, aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
1: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa, hı-hı, Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları ünvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil, evet, olmasa akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde, hı hı, var olan öğreti bu. Yuhanna Birinci bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz, bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
0: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet. Tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli. Ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda, yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi var. Sonra bu benzetmeleri açıklıyor. Define, inci benzetmeleri var. Yani hep Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. En sonunda İsa reddediliyor diye bir başlık var. Ve orada şunu yazıyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti. Ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler ve devam eden ayetlerde de şunu diyor. Gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir. Hı hı hı.
0: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli. İman etmek de önemli. Sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
1: Evet. Nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor o dönemin, evet, işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım, lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi, yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz. Dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir, evet, iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
0: Evet.
1: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize, hı hı, yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek. Yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte, hı hı, burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük diyor. Yani ve özellikle açgözlüğe de bir vurgu var. Yani putperestlik de eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek, bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
1: sormak istiyorum. Yani kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir, hı hı, ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan kurtuluşla biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette: öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
0: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
1: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet burada yani.
0: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimizi ölüp İsa Mesih'le birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
1: Evet yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kurulup kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
0: Evet.
1: Ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
0: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'yla yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı'yla olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. İsmail Bey sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Luka 4. Bölüm.
1: İsa'nın çölde denenmesi. Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, "Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun," dedi. İsa, "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır," karşılığını verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona, "Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim," dedi. "Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak." İsa ona şu karşılığı verdi. "Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin," diye yazılmıştır. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. "Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at," dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. "Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." İsa ona şöyle karşılık verdi. "Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin," diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. İsa Celile'de. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona Peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. "Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara, müjdeyi iletmek için mehsetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi." Sonra kitabı kapattı. Görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, "Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir," diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkâr sözlere hayran kalıyordu. "Yusuf'un oğlu değil mi bu?" diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. "Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap." "Size doğrusunu söyleyeyim," diye devam etti İsa. "Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi." Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. İsa kötü bir ruhu kovuyor. Sonra İsa Celile'nin Kefarnahum kentine gitti. Şabat günü halkı öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi. Bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan," diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, "Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor," diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı. İsa birçok hastayı iyileştiriyor. İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı, ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarladı, kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halksa onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek" dedi. "Çünkü bunun için gönderildim." Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
0: Luka 5. Bölüm.
1: İsa'nın ilk öğrencileri. Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu. Teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a, "Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın" dedi. Simon şu karşılığı verdi: "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım." Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım" diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a, "Korkma" dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin" dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol" dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun" dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Bir felçlinin iyileştirilmesi. Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalim'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı" dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi: "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz" diye. Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine git" dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı. Üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde, "Bugün şaşılacak işler gördük" diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması. Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama, "Ardımdan gel" dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi, evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık, onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, "Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?" dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Oruçla ilgili soru. Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkilerse yiyip içiyor dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır. Hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerek. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına da hoş geldiniz. Bugün yine ilişkiler hakkında konuşacağız. Her insanın ilişkilere ihtiyacı vardır. Bu ilişkiler hayatımızı güzelleştirebilir ya da zorlaştırabilir. Bugünkü konumuz geniş aile. Özellikle bizim kültürümüzde geniş ailenin önemi büyük. Ve bazen çiftler geniş aileyle sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu noktada neler yapılması gerektiğini, bu sıkıntıların nasıl çözülmesi gerektiğini kutsal kitap ışığında Tanrı'nın sözü rehberliğinde konuşuyor olacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bugün geniş aile konusunu konuşacağız. Toplumumuzda eski zamanlara göre daha az olsa da geniş ailelerin varlığını görüyoruz aslında. Aynı evin içinde ya da aile apartmanlarında bir arada yaşayan çiftler var. Geniş aile olmanın faydaları olduğu gibi doğru bir denge sağlanmazsa çiftlerin evliliklerini olumsuz da etkileyebiliyorlar. Bu konuda nasıl doğru bir yaklaşıma sahip olabiliriz? Neler yapılmalı? Sizden dinleyelim Aynur Hanım.
1: Evet, geniş aile aslında büyük bir güç ve destektir diyebiliriz genel olarak. Hepimizin geniş aileye ve desteğe ihtiyacı var. Güzel günlerde bir araya gelmek, birlikte bir şeyler yaparak eğlenmek, sohbet etmek duygusal bağlarımızı güçlendirir. Zor günlerde onların yanımızda olduğunu bilmek ve görmek de bize büyük bir destek olur. Ayrıca geniş aile olarak birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Geniş aileye sahip olmak çocuklar için de çok değerli.
0: Evet.
1: Yani onlarla, onların akrabalarla geçirdiği güzel zamanlarla çok anılar biriktiriyorlar. Hepimizin çocukluğundan böyle anılar vardır aslında. Akrabalarla, kuzenlerle güzel anılarımız vardır. Tabii ki kötü anılarımız da olabiliyor. Burada ebeveynlere biraz daha fazla iş düşüyor diyebiliriz. O güzel anıları biriktirmek için sınırlar ve çocuklarımızı iyi bir şekilde korumak çok önemli. Çocuklar büyüdüğünde bu anılar aslında güzel anılar. Onların geçmişinde çok büyük bir ışık tutuyor. Diğer taraftan da kutsal kitap da aslında topluluk için bazı sorumluluklar verir bize. Evet. Ailede küçük bir topluluk tür diyerek yola çıkarsak bu ayetleri örnek alabiliriz. 1. Timoteus 5.1'de diyor ki yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşin gibi yol göster. Gerçekten kimsesiz dul kadınlara saygı göster. Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa bunlar öncelikle ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler diyorum. Geniş ailenin desteği, sevgisi çok önemli ve bizim de gerçekten karşılıklı olarak bu sevgiyi beslememiz çok önemli geniş aile içerisinde. Mümkün olduğunca barış içinde yaşamaya çalışabiliriz.
0: Evet, aslında ayetlerde de okuduğunuz gibi sorumluluklarımız var bu anlamda. Kutsal kitapta örnekler de var. Belki onlardan da bahsetmek istersin.
1: Evet, mesela Ruth ve Naomi'nin örneği var. Naomi kaynana, Ruth gelini oluyor. Bir gelin ve kaynana örneği. Zaten aslında geniş aileye bakacak olursak ya da evliliklerde gelin kaynana problemleri daha fazla, bir tık daha önde olabiliyor evet. Problemleri. Bu açıdan da güzel bir örnek veriyor bize Tevrat, Naomi ve Ruth'la güzel bir örnek sergiliyor. Naomi kocasını ve sonrasında da iki oğlunu kaybeden bir anne. Naomi bu olaydan sonra kendi çıkarını değil aslında, yani çocukları evliydi ve onların çocukları yoktu. Ama oğulları öldü, gelinleri ortada kaldı ve kendisi de aynı şekilde hem kendisi hem gelinleri dul kaldı. Evet. Ama Naomi kaynana olarak bu olaylardan sonra kendi çıkarını değil gelinlerinin iyiliğini düşünmeye devam etti. Gelinleri de onu çok seviyor ve sayıyor. Her iki gelini de baba evine dönmek, yani dul kaldıktan sonra, ya da kendi yaşamlarını kurmak yerine kaynanaları ile yaşamak, hatta onunla kendi memleketine, yani gelinlerin daha önce hiç bilmediği ve görmediği bir yerde yaşamaya bile razı oluyorlar. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Naomi'nin daha önce, yani oğulları hayattayken de kaynana olarak gelinleriyle harika bir ilişkisi olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Yoksa yani kötü bir ilişkisi olsaydı gelinleri kesinlikle onunla gitmeyi ve hayatlarının geri kalan kısmını onunla geçirmeyi istemezlerdi diye düşünüyorum. Nitekim gelinlerden biri olan Ruth onu kesinlikle yalnız bırakmıyor ve ısrarla Naomi ile gidip Naomi'nin memleketinde kaynanasıyla yeni bir hayat kuruyor. Ve Naomi de kendi çıkarını düşünmeyip gelinin yeniden iyi biriyle evlenip iyi bir hayat kurması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Karşılıklı bir sevgi ve anlayış var. Burada onu görüyoruz ve bu en baştan beri başlamış olmalı. Sonradan bir şeyi inşa etmek çok zor. Evet. Yani temel olması lazım. Aynı çocuklarımızı yetiştirirken nasıl en küçük yaştan itibaren bazı alışkanlıkları ve bazı prensipleri kazandırmaya başlıyorsak, sonradan olmuyorsa aslında ilişkilerimizde biraz öyle. Uzun zaman kötü giden, sonradan temeli sağlam olan bir ilişki atmak çok zor.
0: Evet, aslında o baştan onu yapabilmek lazım. Tabii ki anlayış içinde yaşadığımız zaman geniş ailenin hayatımızda büyük bir gücü ve desteği vardır. Ancak karşılıklı anlayış ve sevgi yoksa bazen bir stres faktörü de olabiliyor. Bu sorunlar nereden çıkabilir aslında?
1: Evet, aslında birçok sebepten dolayı çıkabilir. Bazen eşlerden birinin anne ve babasına aşırı bağlılığı olabilir. Eşin ailesinin damat veya gelini benimseyememesi olabilir. Eşlerden birinin ailesiyle gereğinden fazla zaman geçirilmesi. Ya da eşlerin kendi ailelerinden yeterince bağımsızlaşamamış olması ve çekirdek ailesine sahip çıkamaması. Evlilik ilişkilerinin sorumluluklarını taşıyamaması, ailelerin çiftin hayatına ve kararlarına sürekli karışması da büyük bir problem olabiliyor. Özellikle kültürümüzde gerçekten bu çok fazla var. Evet. Yani başlangıçta söylediğiniz, yani bu geniş aile az da olsa var. Ama geniş aile sadece aynı apartmanda ya da aynı evde kalmak değil, ama başka yerde oturuyorsak bile bazen müdahaleler çok fazla olabiliyor yine,
0: evet,
1: de.
0: Evet, maalesef.
1: Veya çiftin ebeveynlerden herhangi birisinin eve teklifsizce girip çıkması da olabilir. Davet edilmeden istediği zaman çat kapı gelmesi. Çiftin ebeveynlerinden birinin aşırı koruyucu davranması da olabilir. Oğlunu ya da kızını çok aşırı bir şekilde koruyabilir ve dolayısıyla da bu da fazla müdahale olur tekrardan. Onların hayat kararlarına karışmak karıştırır bu durum, eğer koruyucuysa aile.
0: Evet.
1: Bunlar ve daha birçok şeyden dolayı aslında geniş aile bir stres faktörü olabilir. Eşin ailesiyle olan sorunlar konusunda her iki tarafında yapabileceği şeyler vardır tabii ki. Herkes ile olduğu gibi geniş aileyle de sınırlar çizmek çok önemlidir. Sınırlar çizmek demek, sert olmak, büyük mesafeler koymak ya da onları hiç görmemek değil, ama tatlı sınırlar çizmek,
0: evet,
1: çok önemli dengede. Öyle ki çekirdek aile sağlıklı bir şekilde büyüyebilsin ve ilerleyebilsin.
0: Evet, özellikle kültürümüzde çocuklar genelde evlenene kadar ailelerinin yanında ve onların kanatları altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu yaşam tarzı çocukların ayakları üzerinde durmalarını, tam olarak hayatlarının sorumluluğunu almalarını ve evliliğe geçiş sürecini zorlaştırıyor olabilir sanırım.
1: Evet, bu da olabilir. Tabii ki böyle bir istatistik yok ama bu da büyük bir etki olabilir diye düşünüyorum. Bu kadar müdahalenin fazla olması yeni evli çifte bundan da kaynaklanabilir. Çünkü belli bir yaşa kadar sürekli anne babayla yetişkinken de yaşayınca, o zaman evlendiğinde birden ayrılıyor, evet, ve hala aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü yetişkinlikte nasıl hala onun işte çamaşır yıkanıyorsa, yemeği hazırlanıyorsa, her şeyi, her kararında müdahale edebiliyorsak, evlendiğinde de o zaman hala bunu devam ettirebilir bazı aileler. Daha kolaylaştırır aslında bu durumu. En büyük sorunlardan bir tanesi zaten yeni evli çiftler üzerinde bu fazla müdahaleler sanırım. Ve çocukların hayatlarına, kararlarına öğüt ve tavsiye vermenin ötesinde. Tabii ki tecrübelerden faydalanmak çok güzeldir. Yetişkinlerin tecrübelerinden, anne babaların tecrübelerinden. Çünkü bizden daha fazla tecrübeleri vardır, bir gerçek. Ama biz sadece bazı öğütler ve tavsiyeler verebiliriz. Çünkü artık onlar da yetişkin. Bazı şeyleri nasıl biz yanlış yaparak öğrendiysek, onlar da bazı şeyleri yanlış yaparak öğrenebilirler. Tavsiye verebiliriz ama bunu yapıp yapmamak onların bileceği bir iş. Olmalı, yani evet. O kadar ileriye gitmememiz lazım. Bu müdahaleler maddi durumlardan, çalışma hayatlarına, tatillerden, ne zaman çocuk yapacaklarına, yedikleri, içtikleri, gitmeleri, gelmelerine kadar aslında hayatlarının her alanında olabiliyor. Kayınpeder ve kayınvalide ile birlikte oturmak tabii ki, ya da aile apartmanı olarak aynı binada oturmak bu müdahaleleri daha da kolaylaştırıyor. Ayrı bir yerde oturmaktansa. O zaman bazen anneler de çalıştığı için, ileride çocuk olduğunda, yeni evli çiftin çocuğu olduğunda anne çalışıyorsa, o zaman eşlerinden birinin annesi çocuklarına bakmak zorunda kalırsa, bakım veren anneanne ya da babaanne torununa baktığı için de rahatlıkla çekirdek aileye müdahale edebiliyorum. Onların neyi nasıl ve ne zaman yapabileceklerine karışabiliyorlar.
0: Ya da orayı kendi evi gibi görüp hiç haber vermeden, davet edilmeden istediği zaman gelebiliyor. Kendi düzenini çocukların evinde sürdürebiliyorlar.
1: Evet, kesinlikle. Ailelerin çocuklarının kurduğu hayata müdahale edip karışmaları ya da çok yorucu olmaları, başlangıçta iyi niyetli ve işleri kolaylaştırıyor gibi görünse de çoğu zaman sonrasında işin içinden çıkılmaz hale getiriyor aslında. Ve bu çekirdek aile arasında, çiftler arasında sorunlar yaşanabiliyor. Geniş aile ile çekirdek aile arasındaki anlaşmazlıklara sebep olan bir diğer şey de evlilik öncesinde kız ve erkek tarafın ailelerinin çocuklarına verdiği nasihatler olabilir. Bunlar eşler arasında ön yargılar oluşturur ve yarardan çok zarar verir aslında. Kıza "aman kızım, o erkektir, sen alttan al, idare et" telkinleri kızın evlilikte ezilmesine neden olurken, "aman kızım, kayınvalideni uzak tut, her şeye karıştırma" gibi telkinler de olumsuz ön yargılara neden olabilir. Erkek tarafının da eşinin "ipini sıkı tut, şımartma, yoksa sözünü dinletemezsin, seni parmağında oynatır" gibi nasihatler evlilikte yanlış düşünce ve davranışların kapısını açar. O zaman yani evlenmeden önce de geniş ailenin ya da büyüklerin verdiği öğütler de gerçekten sağlıklı olması çok önemlidir çekirdek ailenin ideal açısından.
0: Evet, bu noktada biz imanlılar olarak nasihat verirken birine veya birinden nasihat aldığımızda bunu mutlaka kutsal kitabın süzgecinden geçirmeliyiz. Tanrı'nın isteğine uygun olmayan veya Tanrı'yı hoşnut etmeyecek her türlü düşünceyi, fikri kabul etmemeliyiz. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Keyifli bir sohbet oluyor gerçekten. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizde kalın lütfen.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın birinci bölümünde geniş aile büyük bir destek de olabilir, stres faktörü de olabilir dedik. Aslında buradan devam edelim kaldığımız yerden Aynur Hanım.
1: Evet, bu tür durumlarda yani stres faktörü olabilir ya da destek olabilir. Bu tür durumlarda hem ailelerin hem de evli çiftlerin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Öncelikle aileler çocuklarının büyüdüğünü, yetişkin çocuklarının, evlenen çocuklarının büyüdüğünü, kendi başlarına karar verebileceklerini, evli olduğunu ve aileden ayrı bir evde yaşamlarının ortak mirasçısı olan eşleriyle birlikte yaşadığını kabul etmeliler. Başta dediğimiz gibi biz onların sahibi değiliz. Biz evet. Kahyalarıyız. Onları yetiştirmek üzere, yetişkinliğe getirmek üzere ve sonra da destekçileri olarak ancak yanlarında olabiliriz. Onun için bunu aklımızda her zaman sıcak, taze tutarak, yani biz onların sahibi değiliz. O zaman bu bizim aile olarak yetişkin çocuklarımıza müdahalelerimizi daha da azaltacaktır diye düşünüyorum. Onların kararlarına saygı göstermeliler ve tabii ki bu yani evli olarak birlikte yaşadıklarını kabul ederek aynı zamanda onların kararlarına saygı göstererek bu müdahaleleri azaltabilirler. Ve bazı yapıcı öğütleri varsa onu iletmek tabii ki çok güzel ve faydalıdır. Ancak bu öğüt gelin ya da damadı kötüleyerek değil, onların ortak iyiliğini düşünerek verilmelidir. Titus'ta ikinci bölümde şöyle söylüyor. Yaşlı erkeklere ölçülü, ağırbaşlı, sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Aynı şekilde yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak olmamalı, iyi olanı öğretmeli. Burada herhangi bir başka bir şeyin tutsağı olmadı diyebiliriz. Yani dedikodu, kin, öfke, kıskançlık, gurur gibi. Eğer bunlar varsa o zaman geline ya da damada iyi davranmamız da mümkün olmayacaktır.
0: Evet. Diğer taraftan anne babaların evli çocuklarının evine davetsizce ve sıkça gelmesi, evli çocukların özel zamanını, aile olarak düzenlerini sekteye uğratıyor bu noktada. Ve dolayısıyla da uzun vadede ilişkilerini olumsuz etkiliyor aslında.
1: Evet, evet. Ve burada o zaman evli çiftin de sorumluluğu var. Ondan bahsedebiliriz. Evli çiftin sorumluluğu da sınırları korumaktır aslında geniş aileyle. Evli çifte müdahaleler karşısında eğer geniş aileden ya da büyüklerden müdahaleler varsa bu şekilde ya da davetsizce gelmek ve sınırlar aşılıyorsa o zaman onlar bu sınırları koymakla yükümlüler. Burada her birey kendi ailesine sınır koymaktan sorumludur diyebiliriz. Yani erkek kendi ailesiyle karısı arasında ya da çekirdek ailesiyle geniş ailesi arasında sınırları koruyan olmalıdır. Kadın da kendi geniş ailesiyle çekirdek ailesi arasında sınırları koyan kişi olmalıdır. Karşı taraftaki yani eşimizi kendi ailemizle sınır koymaya maruz bırakıyorsak o zaman biraz daha çatışma olması daha yüksek bir ihtimaldir. Evet. O yüzden herkes kendi ailesiyle bu sınırları koyarsa birlikte çift olarak konuşarak o çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu yaparken de tabii ki aileyle saygı ilişkisini bozmadan gerekirse konuşarak ya da uyararak yapılabilir. Mutlu ve sağlıklı bir evlilik için ailelerin müdahalesine izin verilmemelidir. Evli çiftler aileleriyle ilgili birbirlerine emrivaki de yapmamalılar. Kararları ortak vermelidirler. Evet. Örneğin canım yarın akşam annemlere yemeğe gidelim mi ne dersin gibi. Yani sanki bir kuralmış gibi biz her haftada iki gün oraya gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz ya da onlar bize gelecek. Bunu biz tek taraflı olarak belirleyemeyiz. Ama çift olarak buna birlikte karar vermeliyiz.
0: Evet. Çoğu zaman eşlerden biri kendisini eşiyle ailesi arasında çözümsüz kalmış gibi hissediyor. Bunun nedeni nedir?
1: Aslında bu sorunun büyük bir kısmı iletişim hatalarından kaynaklanır diye düşünüyorum. Çoğu zaman bu konuda bir problem yaşayan eşin istediği şey kendisini rahatça eleştirilmeden ifade edebileceği bir eş desteğidir. Eşinin kendisini anlayabildiğini hissetmektir. Ama bazen eşi probleme ve çözüme odaklanmaktansa savunmaya geçer. Onun ailesindeki sorunları ortaya dökmeye çalışır, eskiden olan şeyleri de karıştırarak konuşur ya da beni karıştırma şeklinde yaklaşarak vurdum evet. duymaz davranır. O zaman da konu eşiyle aile arasında kalmaktan çıkar ve evlilik ilişkisine zarar verir. Eşimizin ailemizle yaşadığı sorunları görmezden gelme ya da olaya karışmama yolunu seçmemeliyiz. Unutmayalım, biz bir beden olmak üzere evlendik. Kutsal Kitap'ta dediği gibi tek bir beden oluyoruz. Eğer eşimizi rahatsız eden bir durum varsa ortak bir noktada buluşmaya çalışmalıyız. Eğer bir çözüm yok gibiyse, ki bazen yok gerçekten, her şeye hemen bir çözüm olamayabiliyor. O zaman en önemli şey eşimizi etkin bir şekilde dinlemek, onun yanında olduğumuzu göstermek ve ona kendisini anladığımızı dile getirmektir. Çözümümüz olmasa da en azından bu şekilde yaklaşabiliriz.
0: Evet, hem evliliğe hem de büyük aile ilişkilerine en büyük zararı veren başka bir şey de dedikodudur, değil mi? Gerçekten toplumumuzda da çok görüyoruz bunu.
1: Evet, maalesef bizim toplumumuzda çok var. Ve bunun altına da buna da birçok, yani kaba tabirle kılıf uydurabiliyoruz diyebilirim. Kişilerin arasında sorun olan ilgili kişiyle konuşmak, direkt konuşmak yerine ya diğer akrabalar ya da arkadaşlarla konuşmaları hiçbir yarar getirmediği gibi daha da fazla zehirliyor aslında. Özdeyişler'de 16. bölümde huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır der. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Çoğu zaman amacım dedikodu yapmak değil, sadece görüşünü alıyorum, merak ediyorum ya da dertleşiyorum diyebiliriz. Ve bunun gibi başka şeylerin buna başka kılıflar da giydirebiliriz. Ama sonuç olarak gerçek olan nedir? Dedikodudur.
0: Evet.
1: Yani ilgisi olmayan kişilere ve bana yardımcı olamayacak bir kişiye ya da birden fazla kişiye o kişi hakkında konuşmak sonuç olarak dedikodudur. Eğer ne zaman bunu yapabiliriz? Yani çoğu zaman bunu söylüyoruz, dertleşiyorum ya da bana yardım edebilir, belki bir şey yapabilir diyoruz. Ama bu olmuyor. Eğer gerçekten olgun olduğunu, bize bazı yapıcı tavsiyeler verebileceğini ve bunu kimseye söylemeyeceğini düşündüğümüz bir kişi varsa yardım almak amacıyla o kişiyle konuşabiliriz. Bu da bir kişi olmalı. Yani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi olmamalı.
0: Evet.
1: Ama bunun dışında hiç ilgisi olmayan kişilere bunu anlatmak ya da bana bir gerçekten bu konuda yol gösterecek birisi değilse, o zaman bunu anlatmak her şekilde bir dedikodudur. Dedikodu da yıkıcıdır. Hiç ilgisi olmayan kişilere anlatmakla aslında belki de onaylanma ihtiyacı istiyoruz, hissediyoruz.
0: Genelde öyle oluyor.
1: Yani
0: sana.
1: Ben ne kadar haklıyım. Bu konuda destek arıyoruz aslında. Fark etmeden ya da bilinç, yani belki bilincimizde böyle bir şey yok. Ama çoğu zaman destek arıyoruz. Ne kadar haklı olduğumuz konusunda bir onay. Belki haklı olabiliriz bir konuda. Ancak amacımız haklı çıkmaksa bunun ortada olan bir soruna katkısı olmaz.
0: Evet.
1: Haklı çıkmaya değil de sorunu en iyi ve sağlıklı şekilde çözmeye odaklanırsak o zaman gerçekten bir faydası olacak. Yani kimin haklı kimin haksız olduğu önemli değil ki. Önemli olan ortada bir sorun var ve bu sorunu en iyi şekilde nasıl çözebilirim? Benim payım ne bunu çözmekte? Karşıdakine neler yapması gerektiğini çok rahat söyleyebilirim. Uzun bir liste de çıkarabilirim. Ama ben ne yapabilirim bunun
0: evet.
1: için? Benim payım ne? Yani buna odaklanabilirim. Ve bu kendi payımı da karşıdaki sorun yaşadığım kişiye de aktarabilirim. Yani ben de böyle bir sorun var. Ben bunu bir sorun olarak görüyorum. Ben de bunları yapmayı düşünüyorum. Bu konularda bu şekilde değişik davranabilirim. Kendi payımı söyleyerek o kişiden de ne yapması gerektiğini belki bir çözüm yolu olarak sunabilirim.
0: Evet, aslında sorun yaşadığımız kişiyle konuşmak lazım. Başkalarıyla konuştuğumuzda o sorun çözemediğimiz gibi daha bir çıkmaza sokuyoruz sanki.
1: Evet, kesinlikle. Ya da aynı şekilde ilgili kişiyle konuşmak ve kendi duygularını ifade etmek yerine Eşin taraf tutarak bir şey yapmasını, ailesine bu konuda bir şey söylemesini, soğuk davranmasını istemek de doğru değil. Çünkü muhtemelen bunu yapamaz ve hayal kırıklığı içinde evliliğinize zarar verirsiniz. Yani ben bir kişiyle sorun yaşıyorsam ilk önce ben o kişiyle konuşmalıyım. Evet. Tabii ki eşimle paylaşabilirim. Eşim de beni dinleyerek, destek vererek ya da bazı çözüm yolları, önerileri de olabilir. Ama en önemli şey benim o kişiyle, yani eşimi onun ailesinden koparmaya çalışmak yerine ya da soğuk davranmak yerine, davranmasını istemek yerine o kişiyle bu sorunu nasıl çözebilirim me odaklanırsak daha kalıcı olacaktır.
0: Peki eşiniz sizin ailenizde sorun yaşıyorsa ya da bu durum içerisinde olan belki dinleyicilerimiz de vardır. Ne yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
1: Evet, eğer eşlerden bir tanesi diğer eşin ailesiyle sorun yaşıyorsa o zaman adil davranabilir ve eşinizi yalnız bırakmayarak çözümün bir parçası olmaya gayret edebilirsiniz. Beni karıştırma bu işe demek yerine ya da görmemezlikten gelmek yerine gerçekten eşi dinleyebilir ve adil bir şekilde bunun bir parçası olabilir. Ya da suçlama yapmadan yaşanılanları olduğu gibi dürüstçe aktarmaya da gayret edebiliriz. Eğer ben bir sorun yaşıyorsam eşimin ailesiyle ilgili bunu eşime abartmadan, evet, ya da suçlama yapmadan olduğu gibi anlatmalıyım olayları. Bazen biz incindiğimizde olayların üstüne ekleyerek gidebiliriz, evet, duygusal olarak. Ama gerçekten önce bunu iyice bir süzgeçten geçirip gerçekten olayın kaynağı nedir? Gerçek problem nedir? Tamam, çok üzgün hissedebilirim, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirim, öfke hissedebilirim. Ama bunlardan dolayı gerçek olayın üzerine koymamalıyım. Evet. Dürüstçe aktarmak bu anlamda çok önemli. Ve karşı tarafta eleştirmeden, sözünü kesmeden, savunmaya geçmeden ve suçlamadan karşı tarafın dinlemesi çok önemli. Ve dinlerken anladığına dair seni anlıyorum, çok üzülmüşsün, çok kırılmışsın gibi geri bildirimlerde bulunulursa o zaman üzülmüş olan ya da kırgın olan eş de kendisinin anlaşıldığını hissedecek ve verilen tavsiyeleri daha dikkatli bir şekilde dinleyecektir. Bu da geniş ailede yaşanan problemlerin bir evlilik çatışmasına dönüşme ihtimalini de azaltacaktır.
0: Evet, tabii ki Tanrı her zaman esenlik ve huzur içerisinde yaşamamızı ister. Bu nedenle Yakup 1. bölüm 19. ayet çok değerli aslında. Diyor ki sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Bazen sevdiklerimizde yakın aile bireyleriyle sorunlar olabilir. Bu noktada şunu hatırlamalıyız. Tanrı bizi seviyor ama günahlarımızı sevmiyor. Aynı bakış açısıyla bakmalıyız. Bizler de ailemizi, yakınlarımızı sevmeliyiz. Yaptıklarından hoşlanmadığımız zamanlar olabilir ama her zaman doğru bir iletişim ve doğru bir bakış açısıyla çözümü aramalıyız. Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Çok güzel konular konuştuk bugün de. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: adresi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: kısa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi?

0: mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
1: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı, benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Ve kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında yani 1-7 ayetlerde oku, 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine uluhi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
0: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? nasıl bağlı kalıyoruz aslında.
1: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor. Ben gerçek asmayım. Babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani hı-hı, demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, hı-hı, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
0: Evet.
1: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet, nedir? O zaman demek ki artık bunlar, yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa, buradaki ayette dediği gibi 5. ayette, ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Hı hı. Ruhun ürünleri: sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor. Ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok, yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
1: Öncelikle bağlı kalmıyorsa yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci, yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek, hani onun gittiği yolda gitmek demektir. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde, işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler. Ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak, yaşamaktır diyebiliriz.
0: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İslam isim?
1: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
0: Evet.
1: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
0: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halkı, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz?
1: Evet, kesinlikle ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
0: Yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil. Aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
1: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil olmasa akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil. Ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna 1. bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz, bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
0: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz. Ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet. Tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli. Ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi var. Sonra bu benzetmeleri açıklıyor. Define, inci benzetmeleri var. Yani hep Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. En sonunda İsa reddediliyor diye bir başlık var. Ve orada şunu yazıyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde kendi kimliğini açıkladığı halde oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler ve devam eden ayetlerde de şunu diyor. Gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu, onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
0: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli, iman etmek de önemli, sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
1: Evet, nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse, o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor o dönemin, evet, işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım, lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi. Yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz. Dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir, evet, iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
0: Evet.
1: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek, yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlülüğe de bir vurgu var. Yani putperestlik de eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
1: sormak istiyorum. Yani kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir, hı hı, ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan kurtuluşla biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette: öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı-hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
0: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
1: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet burada yani.
0: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimizi ölüp İsa Mesih'le birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
1: Evet yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kurulup kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
0: Evet.
1: Ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
0: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'yla yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı'yla olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. İsmail Bey sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer, tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz efendim. Anadolu topraklarını konuşuyoruz aslında. Oradaki Hristiyanlığın doğuşunu, gelişimini konuşuyoruz. Bugün de bunun üzerinde konuşacağız.

0: Ama daha çok imandan sapmalar, yanlış öğretiler neler diye ve bir ikona dönemi olduğu bir dönem var ve ikona kırıcılar dönemi var. Onlar üzerinde daha çok konuşacağız. Öncelikli olarak ben şununla başlamak istiyorum. Hristiyanlık yayılırken imandan sapmalar, sapkın öğretiler de görülüyor. Bunun nedeni nedir ve neden imandan sapmalar ve yanlış öğretiler yayılmaya başladı o dönemde de?
1: Önemli bir konudur ve tarih boyunca, kilise dönemi boyunca her zaman var. Ne diyor? Sapkınlıklar.
0: Evet.
1: Yani eğer doğru yoldaysan saparsan demi doğru yolda değilsin demektir. Sapkınlıklar da öyledir. Farklı noktalarda İncil'in dışında başka konulara gelince ya da ayetleri yanlış yorumlayınca sapkınlıklar ortaya çıktı. Tabii ki lisede gerçek temelli, gerçek İncil'i bilen, gerçek önderler her zaman bunlarla mücadele ettiler ve bunlarla mücadele etmenin en önemli var olan eldeki ölçü olan kutsal kitaptır. Her zaman kutsal kitap doğrultusunda bunları önce incelediler. Ve Rabbin sözü daima bize dikkatli olmamızı söyledi. Her zaman dikkatli olmamız lazımdır. Yani biz fiziksel olarak dikkat etmediğimiz zaman ayağımız kayar düşer, değil mi, düşeriz?
0: Evet.
1: Ruhsal yönde de dikkatli olmadığımız zaman düşeriz. Farklı öğretilere, dünyada yeni çıkan öğretilere bakarız ve kulağımıza da hoş gelebilir. Kulağımızı okşayabilir. Ama İncil'i bilmeyen insan aha doğrudur diye gidebilir. Evet. Bakınız İbraniler, İncil İbrani bölümünde, ikinci bölümde, yani dikkatli olalım konusunda bir ayet var. Diyor ki bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Bak, görüyor musun? İşittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Rab diyor ki komşunu sev.
0: Evet.
1: Dikkat etmesen komşudan nefret edeceksin. Ne oluyor? Bu sefer Hristiyan kimliğini yitiriyorsun demektir. O değil mi? Rab diyor ki iki gömleği olan gömleği olmayana ver. Ne demektir bu? Yani muhtaç insanları görüyorsun, acımıyorsan, etmiyorsan olmuyor. Olmuyor. Öyle. Bir yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bir Romalı komutan bir gün, bu olmuş yani kitaplarda yazılmıştır. Bir gün çok soğuk bir günde yürürken elbiseleri yırtılmış, ayağı çıplak, para dileyen biriyle görüşüyor. Ama bu komutan Hristiyan'dı. Bakıyor ceplerinde para yok, diyor ki arkadaş, alıyor paltosunu ikiye bölüyor ve yarısını ona veriyor. Diyor ki ben de olanı veriyorum, benim param yok. Ve gidiyor. Gidince bu komutan geceleyin rüyasında görüyor ki gökte büyük bir topluluk vardır ve İsa Mesih oradadır ama paltosu yırtık, yarım parto var. Ondan sonra komutan yakalıyor. Rab diyor, nedir bu? Niye bu böyle?
0: Evet.
1: Dedi ki sen bana bunu verdin. Yani gerçekten birisine yapılan hediye, verilen armağan, yoksula acımak gerçekten Tanrı'ya vermiş gibidir. Yoksula acıyan, eski ahitte meselelerde yoksula acıyan diyor Tanrı'ya ödünç vermiştir, değil mi?
0: Evet.
1: Ve başka yerde diyor ki emeğinin turfandasıyla Tanrı'yı yücelendir. Bu böyledir. Ama biz dikkat edeceğiz. Niçin dikkat edeceğiz? Yoldan sapmamak üzere, değil mi? Doğru yoldayken sapmamak lazımdır. Şimdi diyeceksin ki hangileri, değil mi, bu sapkın öğretiler?
0: Evet, biraz onlardan bahsedebiliriz. Çünkü aslında İboniitler, Gnostikçiler, Dekotizmi, Aristçuluk, Nestorizm, Monofizit gibi.
1: Tabii onlara söyleyeceğim yavaş yavaş. En önemli Yahudi tarafta sapkınlıklar, Yahudi tarafı. Biliyorsun ilk kilisenin ilk yıllarında ilk iman eden çoğu Yahudi taraftarıdır. Ve
0: evet,
1: bunlar büyüdüler, geliştiler, güzel güzel Hristiyan hayatı yaşadılar. Ama bir zaman geldi bazıları demiş ki aha ya biz kökenimiz Yahudi. Tabii Hristiyanız, ne güzel. Ama Musa'yı da kabul edelim. Biraz Musa'nın şeriatını da kabul edelim. Yok efendim şunu da bunu kabul edelim. Bir daha zaman geldi. İsa Mesih güzeldir ama bizim kurtarıcımız, ama o insan peygamberdir. Peygamber onun verdiler. Tabii bu İncil'e çok zıt, çok yanlış bir olaydır, değil mi? Nedir? Evet. Yahudiler dediler ki, bak dediler ki o Hristiyanlar, dediler ki Musa'nın şeriatını da. Rab diyor ki Galatyalarda Paul diyor ki ne kadar akılsızsınız. Siz imanla başlamışken, ruhla başlamışken şeriatla mı gideceksiniz değil mi? Bu evet. İnsanlar bak insan her zaman işi istiyor böyle farklı yönler istiyor. Dediler ki tamam İsa'yı seviyoruz. Musa da var. Tabii Musa'yı sevince Musa'nın da getirdiği şeriat da önemlidir. Yok efendim sünnet olacaksın. Yok efendim cumartesi günü tut. Yok efendim domuz yemeyeceksin. Yok şu şu şu gibi laflar var ya. Bu sefer Hristiyanlar arasında bir tartışma oldu. Ve Hristiyanlar İncil'in ışığında bunun yanlış olduğunu söylediler. İsa Rab'tır. Okuduk İsa Rab'tır diyorlar. İsa Rab'tır. Tanrı sözüdür. Ama burada diyor ki efendim İsa peygamberdir. Onu Musa ile eşit yapıyorlar biliyorsun. Bu ebunite çok tehlikelidir ve bazı inançlar yani bazı dünyadaki dinler %80'i buradan alındırır.
0: Aynen.
1: Ebonitler. Şimdi bakınız bazı inançlara bakınız. İsa Mesih'i çok çok yüceltiyor ama o Tanrı değil o peygamberdir diyorlar. Bakıyorsun ki bazı aynı ebonitlerin öğretileri vardır, şeriatı vardır, şudur budur var ya değil mi? Evet. Ama Rab İsa diyor ki dikkatli olun. Biz İncil'i okuduğumuz zaman dikkatli olacağız. Her akıntıya gitmeyiz. Yani her gelen, her rüzgar, her gelen bir öğretiye bakmayacağız, eğilmeyeceğiz. Önce eleştireceğiz, dikkat edeceğiz. Bu bir ebnoitlerdir. Bu çok ama çok önemlidir. Ve gerçekten Hristiyan tarihinde de işte 4. yüzyılda bir yıkım yaptı. Bir yıkım çok kilisenin bölünmesine de sebep oldu. Daha sonra her zaman söylüyorum tekrar bak Yunanlılar felsefeyle uyulmuş insanlardı. Daha sonra Gnostikler geldi. Gnostik, Gnosis Grekçe'de bilgi demektir. Bu adamlar geldiler. Efendim biz tam Hristiyanız güzel şudur ama biz Allah'ı ancak bilgiyle bilebiliriz. Tanrı'yı bilgiyle bilebileceğiz. Ve bilgi olmadan kurtuluşa eremezsin diye. Hoppala olur mu bu ya tamam mı? Yine de İncil'e baktırır ki öyle bir şey yok ki bilgi. Tanrı Kolosiler'de diyor ki bilginin bütün hazineleri Mesih'te vardır. Sen Mesih'i bulursan bütün bilgi sendedir. Bütün hikmet Mesih'tedir. Bütün anlayış Mesih'tedir. Bütün sevgi Mesih'tedir. Bütün esenlik Mesih'tedir. Sen Mesih'e sahip oldun mu her şeye sahip oluyorsun. Ama adam Mesih'i bir kenara bıraktı. Bilgi değil mi? Bunun da yanlış olduğunu tabii kiliseler söylediler. Ve reddettiler bu düşünce. Evet. Ve bu düşüncede de en büyük Markion'du. Markion kendisi Sinoplu'du. Bütün bunlar hepsi Anadolu'dan insanlardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Hepsi Anadolu'da o zaman kilise gelişmişti. Sinoplu'du ve bu adam akıllıydı aslında. Akıllıydı Roma'da okumuş ama bu bilgiçliği o getirdi. Bilgi. Aslında bilgi İncil'in başlayan ne diyor ki bilgiyi gururlandırır değil mi? Ama sevgi bina eder. Romalarda diyor ki kendi kendinize ukala olmayın. Yani bilgiçlik taslamayın. Her şeyi bildiğini sanma değil mi? Mütevazi ol ama her şey bir şey biliyorsa bir insan ve mütevazi değilse kendini ileri sürerek Tanrı yerine koyacak, Mesih yerine koyacak ve bu çok tehlikelidir gerçekten. Bu da çok çok çok tehlikelidir. Bu nedenle akıntıya sürüklenmesin kilise. Dikkat etmelidir değil mi? Dikkat evet. etmelidir. Şimdi başka bir o dönemde tabii hepsi dikkat ettin mi? Hepsi Grekçe isimlerdi. Dokatizm diye bir başka bir öğreti vardır. Yani görünmek anlamına gelir. Dekoa sözcüğünden alınmıştır. Yani İsa yeryüzünde yaşam boyunca gerçek bir bedeni olmadığını ileri sürüyor. Sadece bu görünüyor be. Hayalidir. Bir hayal görüyorsun, rüya görüyorsun. İsa da böyledir. Oysa Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'in haç üzerinde ölmesidir. Eğer İsa ölmemiş olsaydı hiçbir kimse kurtuluş veremezdi. İsa o zaman sıradan bir peygamber gibi olacaktı. Oysa İsa'nın gelmesine gerekmezdi. Musa'ya giderdik, Davud'a giderdik. Ama İsa gerçekten insan olarak geldi, göründü. Kurtuluşumuzun temeli Golgota'da başladı. İsa'nın bedensel olarak haç üzerinde ölümüdür ve kan akıtmasıdır. Bu insanlar dedi ki yok efendim hayalidir. Olur mu böyle bir şey? Ama hamdolsun ki güzel önderler vardı. Rabbi seven, kutsal kitabı bilen çobanlar vardı. Önderler ve bu insanlar ne yazık ki bu düşünceyi de reddettiler. İncil'den ayetleri gösterir. Bakın İsa Mesih beden, İsa Mesih Meryem'den doğdu. Beden aldı, İsa Mesih büyüdü, İsa Mesih 30 yaşına geldi, İsa anlattı ve İsa Mesih haça gerildi, dirildi. Bunu anlattılar. Ama ama sonra bu düşünceler hamdolsun zamanla bir zamanı bitirdi. Yani zamanla büyümediler, gelişmediler. Çünkü Tanrı yoktu onlarda biliyor musun?
0: Evet.
1: Başka bir tane var. Geçti daha önceki de konuda anlattık. Arius'u diye bir adam var. Arius diye bir adamımız vardır. O Arius diyor ki Tanrı kelamı ezeli değildir dedi. Yani İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olmadığını, İsa Mesih'in Tanrı'ya benzer olduğunu bunu söyledi. Tabi Arius ilahiyatçıydı, öğretmendi, biliyordu ve İsa Mesih'in çok iyi bir öğretmen, çok iyi ahlaklı birisi, ama bu yetmez ki. İsa Mesih Tanrı olmasaydı beni kurtaramazdı, değil mi?
0: Evet.
1: İyi ahlaklı birisi beni kurtaramaz. İsa Mesih benim uğruma öldü, fidye etti. Ve bu düşünce, Arius düşüncesi de biliyorsunuz daha önceki programlarda İzcik Konseyi'nde reddedildi, değil mi? Çoğunluk evet. Reddedildi. Birkaç kişi onu savundu. O da sonradan kaybolup gittiler, Arius dediğimiz kişi. Sonra Nestorizm, bunu da okumuştuk, değil mi? Nestor'da konuşmuştuk. Nestor sadece ve sadece çok basit dedi ki, iki şey söyledi. Dedi ki Meryem için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi demeyin. Christotokos deyin, yani İsa'nın annesi deyin ve bu çok doğrudur gerçekten. Ve aynı zamanda dedi ki İsa Mesih'te iki tane beden, iki tane doğa vardır. Beden değil pardon, doğa vardır. Fiziksel doğa, yani insansal doğa, kan, et olan doğa, bir de ruhsal doğa var dedi. Değil mi? O var dedi.
0: Evet.
1: Ve bunu da doğru olmadığını halk reddetti ve kiliseler bölündü. Buna karşı olanlar monofizm, yani tek doğacılık. İsa Mesih'te tek bir doğa vardır. O da ilahidir. Bedensel doğası da eridi, önemi değildi şeklinde dediler. Şimdi monofizist, o da tehlikeli bir şeydir. Monofizistler. Şimdi monofizist ne söylüyor? Mono, yani tek. İsa Mesih'te dedi ki tek bir dua vardır. O da ilahidir. O beden yoktur. Hatta dedi ki elini vurduğun zaman bedenine o bir tarafa çıkar. Tamam. Dua öyle söyledi. Bu Eutychus diye bir adam. O da bir öğretmendi, bunu söyledi. O da Anadolu'luydu. Ama kilise de buna şaştı. Ve kilise oturup baktı ki bu adamın söylediği doğru değildir. İsa Mesih hem Tanrı hem insan ve İsa Mesih doğduğunda, bunu da söyleyeyim size, İsa Mesih'in doğduğunda doğudan İran çevresinden gelen insanlar var. O zamanın yıldız bilimciler ya da o zamanın bilimcileri yıldızın takibiyle geldiler İsa Mesih'e. İsa Mesih daha bebekken ona hediyeler getirdiler ve onu görünce tapındılar. Hediyelerini verdiler. Biri altın verdi, değil mi?
0: Evet.
1: Altın vermekle ne demek? Daha bebek dedi, ey bebek sen kralsın. Biri ona günlük verdi, değil mi? Yani günlük biliyorsun duada yapılan bir şeydir, tamam mı? Duada yapılan bir şeydir. Yani dua, hani Ortodoks kilisesine gittiğin zaman bir hoş koku yapar. İşte odur.
0: Okay.
1: O zaman İsrail'de dualarda yapılır. Sen ey bebek, sen büyüyünce kahin olacaksın. Bak.
0: Tabii ki bir sürü farklı öğretiden bahsettiniz aslında. Şimdi bir araya gidelim. Daha sonra bu öğretiler karşısında aslında imanlılar nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar onu aradan sonra konuşuruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün aslında yanlış öğretiler ve imandan sapmalar konusu üzerinde duruyoruz Hristiyanlık'ta. Biliyoruz ki Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlık yayıldı ve yanlış öğretiler de aslında zaman zaman ortaya çıktığını görüyoruz. İlk bölümde aslında bunlardan biraz bahsettik, yanlış öğretilerden bahsettik, neler olduğundan da bahsettik. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu öğretiler karşısında kiliseler ve imanlar bu yanlış öğretilerle nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar?
1: Kolay değildir gerçekten. Düşün ki bir kilisedesin, 100 kişilik bir kilisedesin ve bir iki kişi fikir birliği ediniyor ve yanlış bir şey öğretiyorlar. Ne kadar zor bir şeydir değil mi? Evet. Tabii en önemli mücadele bugün de sürüyor, mücadelemiz bugün de sürüyor. Ama hiçbir zaman Hristiyanlar döverek, kavga ederek, tabancayla vurarak mücadele etmedi. Daima Rabbin sözüyle mücadele. Ellerinde zaten Rabbin sözü bir silahtır değil mi? Silahtır. Ve onların söylediği düşünceye ters olan ayetleri söylüyordu onlara. Bu nedenle mücadele ettiler.
0: Anladım. Yani kutsal kitap bu noktada çok önemli ve aslında tabii ayetlere bakarak onlar bu öğretilerle tabii mücadele ettiler. Ve Bizans Kilisesi'ndeki ikonoklastik bir dönem var. Aslında belki ikona nedir diyerek başlayalım ve bu dönemden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Aslında ikona çok basittir. Yani Ortodoks kiliselerine gittiğin zaman her yerde ikonalar var. İkona bir aziz ya da çok sevdiğim bir kişinin fotoğrafını çekmek, fotoğrafını asmak gibi. İkona değil mi? İkona.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki bu dönemler aşağı yukarı 125 yıl boyunca gerçekten kiliseyi çok yordu. Yani Bizans kilisesini yordu. Karışıklıklar, kavgalarla devam etti. Ve birçok kişi öldü. Birçok kişi şehit edildi. Aslında sebepsizdir. Şimdi iki tane var. Bir tane ikona değil mi? İkona kırıcılar var. Bir de bir tane ikonaları destekleyen, yani ikona kırıcılar ve ikona destekleyen kesimler vardır değil mi?
0: Evet,
1: ikonolastik dönem, yani ikonolastik dönem o dönemdir. Yani şimdi ilginç ki gerçekten, yani burada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Gelen krallar İncil'i bilmedikleri için halkın çoğunluğuna göre ya da o dönemdeki önderlerin düşüncesine göre yapıyordu. Birkaç önder geliyordu. Efendim ikona koymamız lazım, ikona yerleştirmemiz lazım. Bu 50 yıl sürüyordu. Her yer ikonalarla doluydu. Başka bir kral geliyor ya karşısından ya da başka kişilerden etkilenerek, hayır bu olmaz, kırıyorlardı. Şimdi ikisine bakalım. İkisine bakalım ve Rabbin ışığı, Rabbin sözü uyarınca bakalım. Yani nasıldır? Onlar haklı mıdır, değil midir? Şimdi bir kısım, bak bu ayetler, bir kesim bu ayetleri okuyor. Okuyayım. 20. Mısır'dan çıkış 20. diyor ki Tanrı şöyle diyor. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim.
0: Evet.
1: Benden başka Tanrın olmayacak. Çok ne değil mi? Bak kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir tanrıyım. Yani tabi burada kıskanç kelimesi yanlış anlaşılmıyor. Kıskanç kelimesi İbranice'de bazen çok çok sevilen bir şey için söyleniyor. Bir de Tanrı kendinden, çünkü o kurtardı bizi, o yarattı bizi, kendinden başka ona eşdeğer kimse istemiyor değil mi?
0: Evet.
1: Rab İsa da dedi ki iki efendiye kulluk edemezsin. Ya bana ya da mammona şeklinde. Şimdi eğilmeyeceksin diyor. Kendine putu yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyeceksin. Onlara tapmayacaksın. Ve devam ediyor. Şimdi doğal olarak kutsal kitabı okuyan bir insan bu ayetleri okursa, ben sana sorayım. Bu ayetlere göre ne yapmak lazımdır sence?
0: Evet, baktığın zaman tabii ki o zaman eğer bir yapılan, elle yapılmış bir şeye taparsan o zaman bir putperestlik yapmış gibi oluyorsun eğer taparsan.
1: Ya. Şimdi ikona kırıcıları bu ayetleri dayandırarak bütün ikonaları kırıyorlar ve ikonaları desteklenip de öldürüyorlar. Yanlışlık burada değil mi? Yanlışlık buradadır. Ama öbürleri ise yani ikonaları yapan kişiler diyorlar ki efendim biz ikonalar takmıyoruz. Ama gerçekten o dönemde insanlar okuma yazma bilmiyorlardı. İncil heyede değildi. Ama mesela Mesih'in haça gerildiğini tasvir ediyorlar, okuyorlar. Diyorlar ki biz orada Mesih'in haça gerildiğini göstermek istiyoruz. Ya da bir azizi göstermek istiyoruz. Ama insanlar cahil olduğu için o ikonlara tapmaya başlamışlardı değil mi? Şimdi 125 yıl boyunca kiliseyi yordu. Ve binlerce insan öldü, gereksizdir bence. İkisi oturacaklar, kral oturacaktı. Güzel, aklı başında, Rabbi seven, İncil'i bilen insanı getirecekti. Oturtacaktı ve konuşalım diyecekti. Şimdi bu ikonayı destekleyenler diyecek ki efendim tamam haklısınız, biz Tanrı'ya tapıyoruz, başka kimseye tapmıyoruz. Ama halk bilmediği için onlara gösteriyoruz. Bilmiyorum Kapadokya'ya gittiniz mi? Hiç giden var mı? Kapadokya İhlara Vadisi var. Her 15-50 metrede kilise var. Kiliselerin tabanı hep ikonalarla doludur. Ama hepsi İncil'den hikayelerdir var ya. Bunu anlatacaktı. Diyecekti ki biz halkımıza bunu vurgulamak istiyoruz. Diyecekti kardeşler, yani ikonayı beğenmeyenlere, ikonaya karşı olanlara, kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih vardır. Biz onunuz, biz ona aitiz. Biz kilisedeyiz. Amacımız bunlara tapınmak değildir. Amacımız İncil'i okumayan insanları göstermektir. Tatlı bir şekilde. Değil diyeceklerdi. Öbürleri de diyecek tamam haklısınız. O zaman diyecek ki biz halkımıza öğretelim. Diyelim ki bunlar sadece misaldır. Bunlara tapılmaz. Ama gerçekten zamanla gitti. İnsanlar şaşkındır. İnsanlar tapıldı, onlara eğildi, diş çöktü. Hala gidiyorsun bazı kilisede onların önünde diş çöküyor, dua ediyor ve umut bekliyor. Bu Tanrı'yı kıskandırıyor. Onun için Tanrı dedi hiç kendine put yapmayacaksın. Ben de başka kimseye tapılmayacaksın, eğilmeyeceksin. Ama gerçekten oluyor bu değil mi? Bütün sorun budur. Ama çözülebilirdi. Ama göksel hikmet yokken, Tanrı korkusu yokken, kutsal ruh insanların yüreğe dokunmazken ve insanlar İncil'i bilmeden problemler yaratılıyor.
0: Evet, aslında bu ikonaların yapıldığı bir dönem var ve ikonaların kırıldığı bir dönem de var. Peki nasıl sonuçlandı? Sonucuna bakarsak tabii ki bir sürü insan o dönemde öldü. İkona yapan insanları öldürdüler ikonaları kırarken aynı zamanda. Nasıl sonuçlandı? Nasıl bir şekilde bitti bu dönem?
1: Yani bir araya tekrar geldiğiyle belli bir zamanda sonra 125 yıl sürdü ya, gelen kral, giden kral, gelen kral, giden kral ve bütün kralların prensesler, yani prensesler, kraliçeler de araya girince bu problemler oldu ama sonradan anlaştılar ve ikonacıları, ikonayı benimseyenler kazandılar ve hala duruyor böyle. O ikona kırıcılar reddedildiler çünkü çok cezalandırıldılar. Ve ne yazık ki şimdi hala kiliselerde, eğer gittiyseniz Ortodoks kiliselerinde ikona var. Yani biz şimdi ne diyoruz? Ben ne diyorum? Ben diyorum ki tamam ikonalar biz karşı değiliz. Yani güzel insanlar olabilir, güzel azizler olabilir ama azizler de bizim gibi insandı. Rabbin yanına gittiler. Onlara bakarak onlardan ders alabiliriz. Ama onların önünde eğilmek, onlardan dua dilemek gerçekten İncil'e terstir ve Rabbi hoşnut etmez. Dikkat etmek lazım hepimiz. Ben de dikkat etmek lazım. Yalnız ikona değil. Rab diyor ki benden başka bir şeye tapmayacaksın.
0: Evet.
1: Paraya tapmak da, zevke tapmak da, eğer bir şeyi Rab'den daha çok seviyorsak o puttur. Ve Kolosiler de diyor ki putperestlik olan tamahkarlığı yok edin. Demek ki tamahkarlık da bir puttur değil mi? Ona tapabilir insanlar. Zevk de bir puttur. Hatta bazen spor da bir put olabilir. Eğer bütün gün spor, gece gündüz spor, o da. Bir Yunan düşünür diyor ki bütün gün ne düşünüyorsa senin tanrın odur. O kadar. Yani geçmişi kötülemeyelim. Şimdi de aynı şekilde yapıyor dikkat etmesek. Ruhsal putlarımız var. Geçmişte herkes kendi evinde bir put dikiyordu, bir heykel dikiyordu ama şimdiki putlarımız daha çoktur. Ruhsal putlarımız vardır değil mi?
0: Evet.
1: Herkesin yüreğinde ne putlar vardır? Eğer Rab gösterse yüreğimiz hep çirkin şeylerle doludur. Onun için kilisenin, yani imanının, Hristiyanın bir özelliği bu putlardan korunmaktır. Yüreğini temiz kılmaktır. Öyle yüreği temiz olsun ki Tanrı gelsin orada otursun, taht kursun. Çünkü Rab diyoruz ya İshaya'da, ben çok yüksek yerlerde otururum. çok yüksek yerlerde otururum. Hı-hı. Ama tahtımı alçak gönüllerin yüreğine kurarım. Evet. Yüreğimizde sadece Rabbimiz olsun, gerisi hikayedir. O zaman Rab bizi gerçekten bereketleyecek.
0: Evet, amin. Tabii ki Tanrı'nın yerine hiçbir şeyi koymamak gerekiyor. Yani aslında günümüze de baktığımız zaman birçok şey var dediğiniz gibi, ama bir şeyin yanlış öğreti olduğunu nasıl anlayabiliriz biz?
1: Ya şimdi bakın, mesela elimizde kıssas nedir? İncil. Ya Türkiye'de bir anayasamız var değil mi? Türkiye'de anayasamız vardır. Hükümetler kanunlar yapıyor değil mi? Ve bu kanunlar anayasaya uyum içinde olmalılar. Eğer uyum içinde değilse hemen karşıt parti, muhalefet parti anayasa şikayet eder değil mi?
0: Evet.
1: Biz de düşüncemizde, vaazlarımızda eğer İncil'e zıt bir şey varsa tabii yanlıştır. Örneğin şimdi bu zamanda en çok bu ekonomik döneminde en çok insanları etkileyen paradır değil mi? Evet. Para sıkıntısı vardır ve insanlar doğal olarak tamah edebilirler. Ah keşke bu evim olsaydı, keşke bu kadar param olsaydı, keşke. Ve bunu düşünürsen ne oluyor biliyor musun? O da put oluyor. Rab dedi yarın için kaygı çekme demedi mi? Yarın için kaygı çekme dedi. Günün dedi güne yeter. Hı hı. Ekmeğinizi ben vereceğim. Ve imanlı İncil'e baktığı zaman bakacak ki Tanrı çok güzel bir beden verdi. Bu bedeni veren Tanrı bedeni örtmek için bir tişört, bir gömlek veremez mi? Verir.
0: Tabii ki verebilecek.
1: Ve çok güzel bir ruhumuz var. Duyabiliyoruz, yok alabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Eğer bunu veren bir Tanrı bu bedenin korunması için, sürekli için gündelik ekmek vermez mi? Verecek. Zaten öğrettiği duada gündelik ekmeğimizi veriyor. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Ama eğer daha fazlasını istersek o tamahkarlıktır. Ve bu yanlıştır. İncil okusak yanlış olduğunu göreceğiz. Kişi olarak. Ben eğer bir hata yaparsam İncil okuduğu zaman ve Rab bana o hatayı gösterirse bana tövbe etmem lazım. Tövbe etmiyorsa günaha devam ediyor. Ama tövbe ederse kurtulacağım.
0: Evet. O zaman biz aslında kutsal kitabı okuduğumuzda, İncil okuduğumuzda zaten gerçekleri görebiliyoruz. Aslında durumumuzu da görebiliyoruz. Tanrı'nın karşısındaki durumumuzu da görebiliyoruz. Onun için bir şeyin yanlış öğreti olup olmadığını anlamak için aslında kutsal kitaba bakmak yeterli oluyor. Ve biz orada kutsal kitaba uygun olmayan her şeyi aslında yanlış öğreti olarak kabul edebiliriz. Ve Tanrı, yani Tanrı'nın yerine ne koyarsak aslında, neyi yüceltirsek o da bir put olmuş oluyor.
1: Çok doğru var. Yakup diyor ki Allah'ın sözü, yani Tanrı'nın sözü İncil bir ayna gibidir değil mi? Şimdi aynaya baktığın zaman dış fiziksel yüzün müzün kirliyse hemen görürsün, temizlersin. İncil de ruhsal aynamızdır. Baktığımız zaman yüreğimizi gösterir bize.
0: Evet.
1: İçimizdeki düşünceler, kirli düşünceler, arzular, tamahkarlıklar, nefret hepsi tek tek gösteriyor. O zaman eğer tövbe edersek kurtuluyoruz. Eğer tövbe etmezsek onlarda devam edeceğiz. Ve bu da sapkınlıktır, bu da puttur ve eğilmeyeceksin, tapmayacaksın diyor. Yani özet söyleyeyim ki eğer bir şeyi Tanrı'dan daha çok gönül verirsek, bir kişiyi, bir şeyi Tanrı'dan daha çok seviyorsak o puttur. Çok evet. Net.
0: Peki günümüzde sizce imanları ve kiliseyi yani bu imandan sapma ya da yanlış öğreti konusunda bekleyen en büyük tehlike ne olabilir?
1: Bugün de bu zamanda aslında eskiye göre daha çok tehlike vardır. Ruhsal tehlike. Evet. Yani eskiden çok basit, İsa Allah değildir diyorlardı. Değil mi ki? Ama şimdi bunu söylemiyorlar insanlar. Şimdi ruhsaldır. Şimdi insanlar bilmiyor. Dünyadaki her belli bir ayda bir yol çıkıyor değil mi? Yol, yani yeni bir öğretiler çıkıyor insanlar. Ve insan İncil'i bilmediği için uyar insansal düşünce, humanizm. Bak humanizm güzeldir, insan sevgisidir, ama humanizm insan Tanrı yerine koymuştur. Ya dünyada en güzel humanizm İncil'dedir kardeşim. Diyor ki düşmanını sev.
0: Evet.
1: Muhtaç olanlara ver. Bundan daha güzel insanlık var mı? Ama humanizm üzere düşünce bu sefer Tanrı'ya yer vermiyorlar.
0: Evet.
1: Hep insan haklı, insan haklı, insan hakları ve Tanrı dışarıda kalıyor. Bu nedenle tehlikelidir. İncil, insanlar İncil'den ayrılmamalı. İncil'i okudukça yanlış yolda sapmayacaklar. Ama İncil'e kulaklarını tıkadıkları zaman sapmak hem her zaman olabilir.
0: Evet, tabii ki burada imanlı olmak, Tanrı'ya güvenmek ve kutsal kitabı okumak önemli. Belki aslında programımızın sonuna doğru bir imanın tanımını yapmak gerekiyor. Çünkü sadece Tanrı'ya inanmak mı, varlığını kabul etmek midir iman, yoksa imanın asıl tanımı nedir sizce?
1: Ya iman aslında zor bir şeydir. Zor. Yani imanın tam anlamı güvenmektir, Tanrı'ya güvenmektir. Yani bir filozof, bir Kierkegaard diye bir filozof diyor ki iman şuna benzetiyor. Kendini bir uçurumdan atacaksın. Ve Tanrı'nın seni kurtaracağına kabul edeceksin, iman edeceksin. Budur iman. Güvenmektir. Evet. Güvenmektir. Yani insan güvenmeden olmuyor değil mi? Örneğin dua ediyoruz, Rab gündelik ekmeğimi ver. Demek ki güvenmemiz lazım ki gündelik ekmeğimiz, ihtiyacımızı Rab verecek değil mi? Bir hastadır, gidip dua ediyoruz, ya Rab şifa ver. Güveniyoruz ki Rab o şifa verir. Bu imandır. Ama bir şey dua ettin sonra acaba dersen olmaz. O iman değildir.
0: Evet.
1: %100 emin olmaktır. Güvenmektir.
0: Peki yani zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten birisi, bir kişi iman etmek isterse İsa Mesih'e nasıl bir adım atmalı, ne yapmalı? Belki bizi dinleyenler arasında aslında baktığımız zaman kilise tarihine de Tanrı'nın gücünü, etkinliğini görüyoruz. Anadolu topraklarında yayılırken bir insan gücüne dayanarak bu kadar ilerleyemezdi zaten. Tanrı'nın aslında neler yaptığını görebiliyoruz. İman etmesi için nasıl bir adım atmalı sizce?
1: Aslında en güzel örneği verebilirim, İncil'den verebilirim. Biliyorsun, bir babanın iki oğlu vardı. Baba, buradaki çok güzel simgesel bir öykü anlatır abi. Baba evrensel dünyayı yaratan babadır. Büyük oğlu dedi, baba ben özgür olmak istiyorum, payıma düşeni ver.
0: Evet.
1: İşte baba da sevdiği için payını verdi. Gitti adam, sefahat içinde, günah içinde yaşadı. Para bitince açlık çekmeye başladı. İş aradı bulamadı. En son orada domuz çobanlığını yapmaya başladı.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir öykü bu. Çünkü domuz Yahudiler kültüründe en çirkin yaratıktır.
0: Evet.
1: İnsan baba Allah'tan yaratıcısından uzaksa o çirkin noktaya gelebiliyor. O en aşağı noktaya gelebilir. Orada sefahat içinde domuzların yediği o otu yemek şey yapamıyordu. Ama diyor ki bir gün kendine gelince, işte buradadır düşünce. Bir gün kendine gelince işte anladı, belki kutsal ruh geldi ona. Dedi ya, kıyasladı. Babasının malını kıyasladı. Dünyayı kıyasladı. Dedi ya, ben ölüyorum burada açlıktan. Babamın ne kadar çok işçileri var. En iyisi babama döneyim. İşte bu tövbedir, Tanrı'ya dönmektir. Ama babama derim ki ben layık değilim. Beni işçilerin gibi kabul et. Ama baba bir kimsenin kalkıp da oğlun dönüp döneceğini söylemeden her gün böyle uzaktan bakıyordu. Döner mi döner mi? Dönünce, onu görünce kucakladı. Hiçbir şey demedi. Kucakladı. Dedi oğlum kayıptı, bulundu. Ölü de dirildi. Hemen en güzel kaftan, en güzel yemek ve parmağına da yüzük. Artık oğlum sen benimsin. İşte baba Tanrı'ya dönenler, tövbe edenler böyledir. Ve insan kendi günahlarını görmeden, kendi fakirliğini, kendi yaptığı hataları görmeden gidemez. Görecek, diyecek ben Rab layık değilim, beni bağışla. O zaman Rab bağışlar. Ona en güzel kaftanı giydirir ve onu kutsar, yüceltir.
0: Evet. O zaman tövbe ve imanla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Kurtuluşumuz
1: Amin.
0: İçin İsa Mesih'e güvenebiliriz.
1: Amin.
0: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Bugün aslında Anadolu'da Hristiyanlığın büyümesini konuşurken yanlış öğretiler ve sapmalar üzerinde durduk. Ve yine de buna rağmen, birçok şeye rağmen aslında Hristiyanların güçlü bir şekilde, Mesih'e bağlı bir şekilde sadakatle ilerlediğini, itaat ettiğini de gördük. Ve burada kutsal kitabı bilmek, okumanın ne kadar önemli olduğu üzerinde de konuştuk. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum efendim.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Din kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu program serisi boyunca aslında günahların karşısında hangi erdemleri hayatımıza geçirebileceğimizi, yaşamımızdan çıkartmamız gereken o günahların karşısında aslında Tanrı'nın istediği o hangi erdemleri yaşamımızda yer verebileceğimizi konuşuyoruz. Ve bugün de yalan ve dürüstlüğü konuşacağız. Yalanın karşısında aslında nasıl dürüstlüğü yaşamımıza koyabiliriz, yaşamımızda nasıl dürüstlük etkin olabilir, nasıl dürüst bir yaşam sürebiliriz, bunun üzerine konuşacağız. Bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, yalan kavramını bugün ele alacağız.
1: Evet.
0: Biz yalan kavramını nasıl ele alıyoruz kutsal kitaba göre?
1: Aslında öncelikle biz yalan kavramı dediğimiz zaman yalanın bir günah olarak artık insanlar pek düşünmeyebiliyor. Günlük hayatta çok kullandığımız ya da kullanılan bir eylem olarak görülebiliyor. Ve bunun sonuçları ya da bunun etkileri hakkında insanlar pek o kadar derin düşünmüyor ama bugün biz yalan kavramını ele aldığımız zaman onun boyutlarının ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini, zararlı olabileceğini bunları konuştukça anlaşılacak. Yalan kavramını genellikle sözlük anlamı olarak gerçeğe uymayan, kasıtlı olarak söylenen yanlış bilgi ve söz ya da bir kimseyi aldatmak amacıyla kasten gerçeği çarpıtma eylemi olarak kullanılıyor ama Hristiyanlıkta aslında yalan Tanrı'nın karakterine tamamen aykırı olan bir eylem olarak ele alınıyor. Çünkü Tanrı'nın özü gerçektir ve

0: yalan bu Tanrı'nın karakterine tamamen zıt olan bir eylem olarak görülüyor. Bu nedenle yalan söylemek Tanrı isteğine ters düşen bir günah olarak görülüyor. Tabii bunu biraz kutsal kitaptaki kelime anlamlarıyla açıklamak gerekirse bu yalan şeyine ne kadar neler eklenebilir? Eski anlaşmada mesela şeker denilen İbranice bir kelime var. Bize tatlı geliyor.
1: Şeker mi dediniz?
0: Şeker dedik, şeker. Tatlı gibi geliyor ama aslında bu İbranice ile aldatma, hile, sahtecilik. Yani bu hepsini kapsayan, yalan denildiği zaman bu hepsini kapsayan bir kelime oluyor. Ve gerçeği çarpıtmak denilen, kazav denilen bir İbranice kelime var. Gerçeği çarptırmak hepsi yalana giriyor. Ve Grekçe olarak baktığımız zaman, yani İncil'de geçen kelimelere baktığın zaman, pseudos denilen bir kelime var. Bu doğru olmayan, yanıltıcı bilgi anlamında kullanılıyor. Ve bunun gibi yine farklı kelimeler var. Hile, aldatma anlamına gelen dolos denilen bir kelime var. Yani genellikle kutsal kitabın bize gösterdiği şey hile, aldatma, ondan sonra yanıltıcı bilgi ya da sahtecilik, bunlar hepsi yalana giriyor. Hı hı. Yalan kavramını bu şekilde ele alıyoruz.
1: Evet, peki yani şu an aklıma geldiği için soruyorum. Yalan, hani bazen biz sadece gerçeği çarpıtmak yalan ya da doğru olmayan şeyi söylemek yalan gibi ele alıyoruz. Peki bazı zamanlarda gerçeği gizlemek de yalan oluyor mu? Yoksa
0: gerçeği gizlemek de aslında yalandır. Yani yalan dediğimiz zaman yanlış bilgi vermek terimini ifade ettik ama gerçeği saklamak da yalana giriyor. Gerçeği gizlemek de yalana giriyor.
1: Anladım. Peki bu nasıl ortaya çıktı bu yalan? Yani günümüzde maalesef herkes çok sık kullanıyor yalanı. Ve işte beyaz yalan, belki siyah yalan, masum yalanlar da olduğunu düşünüyorlar ama bu yalan nasıl ortaya çıktı? İnsan doğasının hep bir parçası mıydı yoksa bir şey mi oldu bizim hayatımızda?
0: Aslında biz kutsal kitaba dayanarak baktığımız zaman yalanın ortaya çıkması insanın Tanrı'ya olan bağlılığını terk etmesi ve günaha düşmesiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Yani biz seninle beraber bu günah kavramlarını konuştukça, günah ve erdem kavramlarını konuştukça aslında dikkat ederse dinleyicilerde hep gittiğimiz bir nokta var. O da evet, insanlığın yaratıldığı yaratılış bölümüne, Adem ve Havva olayına gidiyoruz. Çünkü ilkler hep genellikle orada çıkıyor ortaya. Ve baktığımız zaman kutsal kitapta yalanın ilk ortaya çıkışı şeytan tarafından söyleniyor. Yani yaratılış bölümünde şeytan Tanrı insanlara diyor ki şunları şunları yaparsanız size yaşam, bunları yaparsanız size ölüm getirecek. Yani ölüm getirecek şeyi söylüyor ama şeytan ortaya çıkıyor, diyor ki Tanrı size böyle mi söyledi? Hayır, siz onu yaparsanız kesinlikle ölmeyeceksiniz, yaşayacaksınız. Tamamen Tanrı'nın sözünü çarpıtarak insanlara söylüyor ve bu yalan İlk şeytan tarafından ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanların hayatına ilk giren şey yalan, şeytan tarafından çıkıyor. Ve insan doğası mı dediğimiz zaman da aslında günah işleyen her insanın doğası, yani günaha düşmüş olan insanların doğasında artık yalan doğal bir şey olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Yani günahlı insanların doğasında işlemiş olan şey yalan olduğunu söyleyebiliriz. Ve Romalılar 3. bölüm 10. ayetten 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar, engerek zehri var dudaklarının altında. Aslında bu günahlı insan doğasının hakikatten saptığının eğilimi ve ne kadar çok yalanın insan doğasına işlemiş olduğunu gösteren bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bir de eklemek istediğim bir şey, Augustinus diye kilise babalarından birinin söylediği bir söz var. Yalanı Tanrı'dan ayrılan insanın kendi çıkarlarını koruma ve korkularını gizleme çabası olduğunu, yani günaha düştükten sonra insanın doğasının bir ürünü olduğunu açıkladığını görüyoruz.
1: Evet. Belki Tanrı'dan uzaklaştığımız için tamamen korunmasız kaldık ve kendi kendimizi korumaya çalıştık ve yalana sığındık. Ve çoğu zaman aslında maalesef eski zamanlarda kendimde de fark ettiğim şeylerden biri, en sıkıntılı anlarda, en zor anlarda yalana başvurduğumu mesela kendimde gözlemlemiştim. Ve tabii ki tövbe ettim bundan. Ama insanoğlu olarak elbette genelde en zor anlarda, en sıkıntılı anlarda, korunmasız o anlarda bu yalana başvuruyoruz. Çünkü aslında kendi hayatımızın belki tanrısı olmaya çalışıyoruz. Kendimiz bütün o problemleri çözmeye çalışıyoruz ama aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Bir de yaratılışa baktığımız zaman siz değindiniz zaten. Yaratılış 3. bölümde orada insanın günahını görüyoruz. Aslında Adem ve Havva günaha nasıl düştüler? Tanrı'nın yeme dediği o ağacın meyvesinden yediler. Ama bir de onları kandıran birisi vardı. O da şeytandı. Şeytan aslında yine normalde ışık meleği olarak yaratılmış, iyi bir varlık olarak yaratılmış olan şeytan. Kibre kapıldı, günaha düştü ve yozlaştı o da. Ve kendisi yozlaştığı gibi Adem ve Havva'yı da aslında orada bir yalan söyleyerek kandırıyor. Yani Tanrı dedi ki bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle öleceksiniz. Yılan şeklinde aslında gözüken şeytan yalan söylüyor. Onlara diyor ki hayır, kesinlikle ölmezsiniz. Aslında bir şekilde Tanrı size yalan söylüyor diyor. Ve aslında burada ilk yalanı yine şeytanın söylediğini ortaya çıkarttığını görüyoruz. Yuhanna 8. bölüm 44. ayette de şeytan o şekilde tamamlanıyor, diyor ki, tanımlanıyor. Diyor ki siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi, gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur, yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır diye şeytandan bahsediyor aslında. İsa Mesih konuşuyor burada. Ve yalanın babası olarak şeytanı tanımlıyor. Peki bu yalan gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Yani etkileri neler yaşamımızdaki?
0: Aslında biz basite aldığımız bu yalanı hem Hristiyan teologları, yani Hristiyan bakış açısıyla bilim, Hristiyan bilimini üzerine konuşan kişilerin açıklamaları, hem de seküler uzman görüşlerine baktığımız zaman gerçekten yalanın etkilerinin ne kadar korkunç olduğunu, ne kadar büyük zararlar verdiğini, ahlaki, ruhsal, toplumsal açıdan nasıl ciddi zararlar doğurduğunu görüyoruz. Ben bu iki açıdan da bugün kısaca değinmek istiyorum. Genellikle Hristiyan teologlar ya da Hristiyan bilginlerin açıklamalarına göre günah gerçekten ölümcül mü, ya da yan etkileri, yalanın etkileri nelerdir gibi bunları açıklamak istiyorum. Öncelikle Hristiyan bakış açısına baktığımız zaman az önce de değindik ama Yuhanna 14:6'da diyor ki İsa yol, gerçek ve yaşam benim, gerçek benim diye. Yani Tanrı'nın hakikat olduğunu, Mesih'in hakikat olduğunu ve Tanrı, yalanın Tanrı'nın o gerçek sıfatını, Tanrı'nın kişiliği, doğasına aykırı bir eylem olduğunu gösteriyor. Tabii ki az önce senin söylediğin gibi şeytan yalanın babasıdır ve yalan söyleyenler bir nebze artık Tanrı'ya ait değil, kime ait olduğu safı değiştiğini gösteriyor. Hangi safta bulunduğunu değiştiğini gösteriyor ve bu Tanrı'nın doğasına aykırı olduğu için bu bizim tabii ahlaksal olarak da hayatımızı çökerteceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın doğasına aykırı ve şeytanın doğasına yakın olduğu için bunun etkileri büyük olacak. Toplumsal güven ve sevgi bağlamını da yalan yıkıyor. Genellikle Thomas Aquinas denilen kilise babasının söylediği bir şey var. Yalanın toplumsal ilişkileri bozan ölümcül bir günah olarak tanımlıyor. Çünkü yalan insanlar arasındaki güveni yok ediyor. Yani bu çevremizde de hayatımızda da birçok kez görüyoruz. Toplumsal zararlar ve toplumsal güveni, hele hele ülkemizde kimse kimseye güvenemediği bir dönemde yaşıyoruz.
1: Evet,
0: bazen komik durumlar oluyor. Mesela bugünlerde metroya bindiğiniz zaman, şey yaptığınız zaman, eskiden dilenci vardı. Şimdi resmi dilenciler var. Resmi dilenci de artık insanlar birbirine güvenmiyor. Ne yapıyorlar? Hastane belgesini ellerinde dolaştırıyorlar. Bir kanıt gösteriyor. Bu neden? Çünkü o kadar çok yalan söylüyorlar, o kadar çok insanları aldatıyorlar ki o güveni kazanmak için artık belgelerle bunu kanıtlamaya çalışıyor. Buna kendilerini mecbur hissediyorlar ya da bu şekilde yalanı daha çok derinleştirmeye çalışıyorlar. Toplumda yapılan işlerde, insan ilişkilerinde gerçekten güvenin azaldığını görmemizin sebebi de bu günahın etkilerinden biri olduğu görüyor. Bu toplumsal etkilerinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Ama daha önemli olan nokta, yani şeyin, yalanın ölümcülüğü konusuna baktığımız zaman kutsal kitapta Tanrı yalan söyleyenlerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği hakkında ayetler var. Özellikle Vahiy 21 8. ayete baktığımız zaman ya da Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetlere baktığımız zaman yalan söyleyenlerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek. Ben bu ayeti okuyayım. Biraz daha belki dinleyiciler için yardımcı olur.
1: Tabii ki.
0: Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetler. Bu İncil'in son kitabında geçen bir ayet. Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeği hak kazananlar kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu. Bu cennete girenlerden bahsediyor. Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. Hmm. Yani burada Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek kişileri, hangi sıfata, hangi günah işlemiş olanları diye açıklarken, burayı yalanı sevip hile yapanların hepsi Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği söyleniyor. Yani biz yalanı çok basite alıyoruz. Ölümcül mü değil mi? Belki onu hiç düşünmemişiz ama kutsal kitabın bize öğretişi nedir? Toplumsal zararlar veriyor. Tanrı'nın karakterine aykırı ama aynı zamanda da Tanrı'nın egemenliğine, cennete girmemize engel olacak günahların başında geliyor. Bu ölümcül mü konusuna bir anlamda cevap vermiş oluyoruz. Ama seküler uzmanların görüşleri de var bu konuyla ilgili olarak. Mesela psikoloji uzmanlarına göre yalan söylemek bireyde suçluluk, kaygı ve stres duygularını artırıyor ve bu yalanı sürdürebilmek için daha fazla yalan söylemek gerekiyor. Bu duygusal tükenmişliğe yol açabiliyor. Londra Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Sürekli yalan söyleyen bireylerin beyninde amigdala denilen bölgede bu duygularımızı hissedip ona göre yanıt veren bir bölüm beynimizde, amigdala bölgesinde bir duygusuzlaşma meydana geliyor. Ve bu durum daha büyük yalanları söylemeye daha yatkın hale gelmesine sebep. Artık yalan söylemeye o kadar alışmış ki bu daha büyük yalanları söylerken bunda herhangi bir rahatsızlık, vicdan azabı gibi bir şey duymadığını bilim adamları söylüyorlar. Ve psikolojide de aslında psikologlar kişinin kendine söylediği yalanla her şey yolunda olacak demek bazen yapıyoruz ya. Doktorlar bazen söyleyebiliyor ya da ne bileyim bazen bizler kendimize söylüyoruz. Kendi kendimize her şey yolunda merak etme diye kendimizi bir sakinleştirmek amacıyla söylüyoruz. Ama bunlar bazen bizi gerçekten uzaklaştırma etkisi de oluyor. Son olarak sağlık üzerinde etkilerinin büyük olduğunu görüyoruz. Yani sürekli yalan söyleyen insanların yaşadığı bir stres var ve bu bireyde yüksek tansiyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve uyku problemleri gibi çeşitli problemlerle karşımıza çıkabilir.
1: Peki bu yalan karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey? Yani çözüm nedir? Mesela bugün bir kişi belki yalanla mücadele ediyorsa nasıl çözüme kavuşabilir? Nasıl bundan sıyrılabilir?
0: Tanrı kendi çocuklarının aslında dürüst, doğru kişiler olmasını istiyor. Gerçek konuşmasını istiyor. Yani Tanrı'nın az önce dedik ya, Tanrı'nın karakteri doğruluk. Süleyman Özdeşleri 12. bölüm 22. ayette diyor ki Rab yalancı dudaklardan iğrenir diyor. Ama gerçeği uyanlardan hoşnut kalır. Bu Tanrı'nın gerçeği sevdiğini ve yalandan iğrendiğini gösteriyor. Ve Tanrı'nın karakteri doğruluk olduğu için Tanrı'nın bizden istediği şey yalanı üzerimizden çıkarıp atmak. Yani yalan söylemeyi bırakmak, doğruyu insanlarla konuşmak. Ve Tanrı'nın emirlerine baktığımız zaman da Tanrı isteğini çok iyi anlayabiliyoruz. 10 emire baktığımız zaman onlarından 9.'sü aslında komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin diye Tanrı bir buyruk vermiş. Ve Leviler'de Tanrı 19. bölüm 11'de Tanrı Musa aracıyla halkına şu buyruğu veriyor. Çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Yani Tanrı insanların yalandan uzak olmasını ve birbirlerine yalan söylememeleri gerektiğini sürekli emirleriyle bildiriyor. Ama Tanrı'nın insanlara sunduğu çözüm nedir? Her günahta olduğu gibi aslında. Sen de az önce dedin ya, ben yalan söylediğimi fark ettim. Eskiden çok söyledim ama bunlardan tövbe ettim dedin değil mi? Evet. Aslında Tanrı'nın bizden beklediği şey bizim yalan söylediğimizden bu yalan söylediğini kabul etmek. Ya da bunu fark ettiğin an bunun için tövbe etmek gerekiyor. Hatta o kişiye gidip özür dilemek ya da o yalanı telafi etmenin çözümlerini bulmak gerekiyor. Çünkü yalan doğru bir şey olmadığı için bunu dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda dürüst bir yaşam sürmenin zorluklarını Tanrı biliyor. Yani kolay değil. Gerçekten dürüst bir, bu toplumda ya da yaşadığımız dönemde dürüst bir insan olarak yaşamak kolay değil. Ama Tanrı bize kutsal ruh armağanını veriyor. Bu kutsal ruh armağanı bizim vicdanımızı hassaslaştırarak bizi yalandan uzaklaştırıyor. Gerçeğin ruhu olarak hitap ediliyor bu kutsal ruh. Aslında senin söylediğin gibi benim hayatımda da iman etmeden önce çok rahatlıkla yalan söylerdim insanlara. Genellikle konuşmalarım çoğu yalandı, abartıydı, uydurmaydı ya da yapmak istemediğim şeyleri yalanla geçiştiriyordum. Ve bundan hiçbir rahatsızlık duymuyordum. Çünkü yüreğim bu konuda nasırlaşmıştı. Fakat İsa Mesih'e iman ettikten sonra, Rabbin ruhu benim yüreğime girdikten sonra söylediğim en ufak abartı bile ya da yanlış bilgi bile beni çok yüreğimi, vicdanımı rahatsız ediyor. Ve daha sonra bu beni Rabbin önüne tövbe etmeye götürüyor. Ve kutsal ruh bu anlamda bize yardımcı oluyor. Rabbin ruhuyla doldukça o bizim vicdanımızı yumuşatıyor ve Tanrı'nın düşüncesinin, doğru düşüncesinin ne olduğunu bize gösteriyor. Ve en güzel şey de Rab bize dürüstlük için yeni bir yürek vereceği vaadini veriyor. Yani biz günahlı yapıya sahipken o sertleşmiş yüreğimizi, taşlaşmış yüreğimiz yerine Rab Ezekiel 36. bölüm 26. ayette şöyle söylüyor. Size yeni bir yürek vereceğim, içinize yeni bir ruh koyacağım derken Tanrı bizim o sertleşmiş, günahlaşmış yürek yerine Tanrı'nın o saf ilk insanı Adem ve Havva'yı yarattığı o ilk zamanki o saf temiz yüreği bizlere vermek istiyor ve bu yürek sayesinde yalandan ya da kötülükten uzaklaşabiliriz.
1: Peki bu yüreğe nasıl sahip olabiliriz?
0: Yani... Bu yüreğe aslında İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman sahip olabiliriz. Tapınma aracılığıyla sahip olabiliriz. Kutsal kitap okuyarak o Tanrı'nın sözleriyle sürekli üzerine derin düşünerek bu yüreğe sahip olabiliriz. Ve kilise ortamında, o tapınma ortamında bulundukça Rab'in ruhuyla daha çok da olabilir. İmanlı kardeşlerle birlikte oldukça, o topluluk içinde oldukça kutsal ruhla da olabiliriz ve bu bizim ruhun yönlendirişine göre. Ve en önemli şey duayla bunu istemek. Mesela kutsal ruh bizim içimizde olabilir ama o bize bir özgür irademize saygı duyuyor. Ve biz Tanrı'nın ruhunun bizi yönlendirmesine izin vermediğimizde o zorla bizim hayatımızı yönlendirmeye kalkmıyor. Yani bir affedersiniz, kötü ruh insana girdiği zaman insanı zorla ona egemen olur, onu kendi isteğine göre yönetir. Ama kutsal ruh Tanrı'nın kişiliği, Tanrı'nın ruhu olduğu için zorla değil, senin iraden izin verdiği zaman senin hayatına karışabiliyor. Evet. Ve ne istiyoruz biz genellikle dualarımızda? Kutsal ruh beni yönlendir, kutsal ruh bana bu konuda yardım et dediğimiz zaman o bizi gerçeğe yönlendiriyor ve kötülük karşısında, yalan karşısında bizi de hassaslaştırıyor, bu konuda uyarıyor ve dikkat etmemizi sağlıyor.
1: Bir kişi aslında Mesih İsa'ya iman ettiği zaman, yani günahlarından tövbe edip Mesih'e iman ettiği zaman o zaman bu kutsal ruhu alıyor, Tanrı'nın ruhunu alıyor ve aslında Tanrı o kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Ve İsa Mesih sıkça söylediği gibi gerçeğin kendisidir, yani yol, gerçek ve yaşam benim demiştir. Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek size özgür kılacak demiştir. Aslında Tanrı bize gerçeği bildirerek gerçekle özgür kılmak istiyor ve haliyle bugün yaşamımızda yalan problemi varsa da Mesih İsa iman aracılığıyla aslında önce onu yaşamımıza kabul ederek, eski günahlarımızdan tövbe ederek, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ederek kutsal ruh armağanını almakla, aslında kutsal ruhun kendisini almakla beraber bu problemi çözmek için adım atabiliriz. Bunu da bildirmek isteriz. Kısa bir ara verelim, şimdi virgül koyalım, ardından devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz?

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, Tanrı Öğretisi programına tekrar hoş geldiniz. Tanrı'nın doğası 3. programdayız. Biliyorsunuz ki Hristiyanlar olarak birden fazla Tanrı'ya mı tapınıyoruz? Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ediyor. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç tane inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi? Daha birçok konuda sizinle birlikte bu konuları konuşacağız. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Ama önce programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomanata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Manata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet sevgili Murat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de tekrar sevgili dinleyicilerimize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. İyi dinlemeler diliyorum.
0: Evet, önceki programlarımızda bayağı bir arşiv yaptık sevgili Murat Hoca. Şimdi bugün çok önemli bir konuya girdik ve 3. programdayız Tanrı'nın doğasında. Tanrı sınırsızdır. Yani bu programda bu konuyu işleyeceğiz. Çünkü zamandan önce her zaman her yerde olan Tanrı, yani Tanrı tek Tanrı'dır ve parçalara bölünmez. Tanrı sınırsızdır. Yani bu konuları konuşmak istiyorum ben. Biraz bu konuyu anlatabilir misin? Tanrı nasıl sınırsız oluyor? Bunu duymak istiyorum senden.
1: Evet, Tanrı'nın doğasını anlamaya çalışıyoruz. Tanrı'nın doğasını öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii bu kutsal kitaptan biz bunları öğreniyoruz. Kutsal kitap aracıyla Tanrı kendisini bize açıklıyor, anlatıyor. Kutsal kitabı okuduğumuzda Tanrı'yı daha çok tanımış oluyoruz. Tanrı'nın bir kişi olduğunu öğrendik. Tanrı'nın aynı zamanda bir fiziksel doğası olmadığını, ruh olduğunu öğrendik. Tanrı'nın aynı zamanda yaşam olduğunu, yaşamın kaynağı olduğunu öğrendik. Bugün de Tanrı'nın sınırsız bir varlık olduğunu görüyoruz. Yani bizler insanlarız, yaratılan kişiler olarak bizlerin bir sınırı var. İşte birim

0: gücümün bir sınırı var. Benim düşüncemin bir sınırı var. Ben burada bulunuyorum, başka bir yerde bulunamıyorum, aynı anda her yerde olamıyorum. Yani sınırlıyım. Benim yaşamımın bir sınırı var. Tanrı'nın bana verdiği yaşam süresince yaşayabiliyorum. Sonsuzluk boyunca yaşayamıyorum. Eğer Tanrı bana sonsuz yaşam vermezse, yani Tanrı'ya döndüğümüzde tabii ki biliyoruz ki ona iman ettiğimizde İsa Mesih ikinci gelişinde bedenlerimizi tekrar diriltecek ve sonsuzluk boyunca onun huzurunda bulunacağız. Ama Tanrı her şeyi yaratan varlık olarak, her şeyi yaratan Tanrı olarak sonsuzdur, sınırsızdır. Sonsuz, sınırsız olduğu için de ölçülemez. Ve bunlara kendiliğinden vardır. Yani birisine bağımlı olarak bu niteliklere sahip değildir. Tanrı aynı zamanda parçasızdır. Hani Tanrı'nın parçaları, bölümleri yoktur. Ve kendi kendine yeterli bir Tanrı'dır ve değişmez bir Tanrı'dır. Şimdi Tanrı'nın sınırsızlığını konusunu ele aldığımızda önce zamanla ilişkisi açısından Tanrı'yı ele almamız lazım. Yani bizler insanlar olarak zamana bağımlıyız. Zaman içerisinde yaşıyoruz. Ama Tanrı zamandan önce de vardır. Çünkü zamanı yaratan Tanrı'dır. Yani Tanrı zamana bağımlı değildir. Zaman da bir neçede bir şey, bir yaratılan bir şeydir. Ve bunu yaratan Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla Tanrı yarattığı bir şeye bağımlı olmaz, olamaz. Tanrı zamanın üzerindedir, zamanın dışındadır. Zamandan önce de Tanrı vardı ve sonra da her zaman, yani sürekli olarak Tanrı olacaktır. Çünkü Tanrı sonsuzdur. Başlangıcı yoktur. Sonu yoktur. Şimdi Tanrı dünyaya baktığında, yani biz çeşitli zamanlar içerisinde yaşıyoruz ama Tanrı dünyaya baktığında geçmişte, şimdi de, gelecekte Tanrı'nın önünde aynı gibidir. Çünkü o Tanrı'dır. Her şeyi aynı gibi, aynı gün, aynı zaman gibi görüyor. Yani biz yaşıyoruz. Biz zamana bağımlı olduğumuz için biz zamanı yaşıyoruz. Dün, bugün, gelecekte yaşayacağımız gibi. Ama Tanrı zamana bağımlı değildir. Mesela zaman geçtikçe biz yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz. Fiziksel özelliklerimiz değişiyor. Ama Tanrı zamana bağımlı değildir. Zaman geçtikçe Tanrı büyümez. Fiziksel özellikleri zaten, fiziksel doğası yok. Dolayısıyla o özellikleri değişmez. Yani Tanrı hep aynı kalır ve yaş almaz. 2. Petrus 3:8'de şunu söyler Petrus. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani Tanrı için çok büyük bir zamanda onun önündedir. Bir gün gibi. Bir gün, yani değişmiyor. Dün, bugün, yarın Tanrı'nın önündedir. Tanrı onları hep aynen görmektedir. Yine Mezmurcu 90. Mezmur'da şunu söyler. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuza dek Tanrı sensin. Yani Tanrı yaratılışın dışındadır, yaratılışa bağımlı değildir. Yaratılış olmadan önce de Tanrı'dır, vardır ve yaratılıştan sonra da Tanrı var olmaya devam edecektir. Çünkü yaratılışı da yaratan, zamanı da yaratan Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla Tanrı zamana bağımlı değildir. Zaman sınırları içerisinde Tanrı'yı açıklayamayız, ifade edemeyiz. Çünkü bu zaman bizlere özgü, yaratılışa özgü bir kavramdır.
1: Murat, aklıma bir şey geldi. Yani birazcık ben liseli zamanlardan hatırlıyorum. Biz arkadaşlarımızla konuşurduk. Tanrı'nın gücünün sınırsız olmamasıyla ilgili. Tanrı kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Böyle bir soru vardır. Hep konuşuruz aramızda falan. Bilmiyorum, sen gençliğinde de böyle şeyler konuşuyorsunuz mu? Bu paradoks hakkında ne düşünüyorsun, yani ne fikir verebilirdin? Çünkü senin konunla da alakalı biraz.
0: Evet, ilginç bir soru. Aslında bir sonraki programlarımızda, yani daha sonraki programlarımızda bu konuya daha detaylı değineceğiz ama şimdilik şu şekilde cevap vereyim. önceki programlarımızda Tanrı'nın doğasından bahsederken Tanrı'nın her şeye gücü yetebildiğini ve her şeyi yetebildiğinden bahsettik ama bununla birlikte Tanrı'nın her şeyde iyilik için etkin olduğunu söyledik. Neden? Çünkü Tanrı kendi karakterine yani Tanrı'nın iradesinden bahsederken bundan bahsetmiştik. Tanrı kendi iradesini kendi doğasına, kendi karakterine aykırı bir şekilde kullanamaz. Şimdi yani Tanrı'nın kaldıramayacağı, Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani o zaman çünkü Tanrı olmazdı. Tanrı'nın yapamayacağı bir şey olsa o zaman Tanrı olmazdı. Çünkü Tanrı mükemmeldir. Tanrı yetkindir. Tanrı'nın sınırsızlığından bahsediyoruz. Tanrı'nın gücünün sınırı yoktur. Tanrı'nın bilgisinin sınırı yoktur. Tanrı'nın yapabileceği şeylerin sınırı yoktur. Ama neden bahsetmiştik? Tanrı bu niteliklerini kendi karakterine uygun şekilde kullanır. Kendi karakterine aykırı bir şekilde kullanamaz. Yani biz insan olduğumuz için bahsetmiştik. Biz insan olduğumuz için bazen düşüncelerimizi değiştirebiliriz. İnsanlara zarar verebiliriz. İşte yalan söyleyebiliriz. Kötülük yapabiliriz. Yani kendi karakterimize aykırı şeyler de yapabiliriz. Ama Tanrı olduğu için kendi karakterine aykırı davranamaz. Yani kutsal karakterine aykırı davranamaz. İyi karakterine aykırı davranamaz. Yüce karakterine aykırı davranmaz. Davranmaz. Yani onun kendi özüne aykırı bir şey. Yani Tanrı kendi özüne aykırı olan bir şeyi yapmaz. Dolayısıyla hani böyle büyük bir taş yapması absürt bir şey. Yani Tanrı neden böyle bir şey istesin? Yani kaldıramayacağı bir şey. Yani bunun bu iyi bir şey mi? Yani Tanrı'nın karakterine uygun iyi bir şey mi? Gereksiz, anlamsız, işte bazı insanların bazı insanlara bazı şeyler kanıtlamak için böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duymaz. Yani bu Tanrı buna ihtiyaç, absürt şeylere ihtiyaç duymaz. Çünkü Tanrı'nın karakterine aykırıdır. Tanrı bize bir şeyi kanıtlamak için yalan söylemez. Tanrı bize bir şeyi kanıtlamak için kötülük yapmaz. Tanrı bize bir şey kanıtlamak için gücünü kötüye kullanmaz. Yani Tanrı kendi doğasına, karakterine uygun olarak hareket eder. Çünkü Tanrı olan odur. Biz Tanrı'yı yönetmiyoruz. Tanrı bizi yönetiyor. Yani daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Tanrı'ya bir banka gibi, bir obje gibi, bir emir eri gibi yaklaşamayız. Yani Tanrı'nın gücü sınırsızdır ama tüm bu gücünü iyilik için kullanır. İyilik doğrultusunda kullanır. Kötülük doğrultusunda kullanmaz. Absürtlük uğruna kullanmaz. Tuhaf şeyler, saçma sapan şeyler uğruna kullanmaz. Çünkü onu Tanrı'nın karakterine aykırır. Çünkü kullansa zaten Tanrı olmaz. Çünkü mükemmel birisi olmaz. Çünkü Tanrı mükemmel birisidir. Yetkin birisidir. Yüce, görkemli, kutsal, adil birisidir. Dolayısıyla kendi karakterine aykırı, tuhaf, absürt şeyler yapmaz.
1: Evet ya böyle ben çocukluğumdan çünkü çok öyle esprili şeyler yani böyle konuşmalar olurdu. Sonuçta gençler böyle şeyler konuşmayı çok seviyorlar. Aslında sen gençliğindeyken böyle tabii uzun yıllar geçti ama yani liseli yıllarda falan böyle arkadaşlarla bir yere geldiğinizde böyle şeyleri bu Tanrı'nın sınırları hakkında konuşur muydunuz? Yani neler konuşurdunuz hayal meyal hatırlıyor musun bilmiyorum biraz... O Tanrı'yı tanımadan, gerçeği bilmediğin dönemlerden hiç böyle aklında sorular var mı?
0: Yani o zamanlar hep ben Tanrı'ya inanan birisiydim. Yani biliyordum yani Tanrı beni yaratan, işte her şeyi yaratan bir Tanrı var. Ve onun güçlü bir Tanrı olduğunu biliyorum. Her şeye kadir olan bir Tanrı olduğuna inanıyorum. Ama nerede? Yani benden çok uzakta. Yani bu Tanrı tamam... Çevremde, okulda Tanrı ile ilgili bazı bilgiler veriliyor ama onlar beni tatmin etmiyordu. Yani dolayısıyla hani ben arkadaşlarımla çok fazla hani bu tür soruları çok fazla açıkçası konuşmadım. Bilmiyorum ama yani ama ben kendi içimde hep Tanrı'yı tanımak istedim. Nasıl bir Tanrı olduğunu. Yani Tanrı'yla kişisel bir ilişkim olsun istedim. Yani gerçekten onu tanımak istedim. Çünkü Tanrı var biliyoruz. Bizi yarattı. Ama bu Tanrı nasıl bir Tanrı'dır? Yani onun bir kişi olarak hani bir kişiyi tanıdığınızda gerçekten onunla hani ilişkiniz daha özel oluyor. Onu tanıdığınızda, karakterini tanıdığınızda gerçekten o ilişki daha değerli oluyor ve o kişi sizin için daha değerli oluyor. O zaman yani biz beni yaratan Tanrı, bizi yaratan Tanrı'yı tanıdığımda o zaman onunla ilişkimin daha değerli olacaktır. Çünkü o değeri hak ediyor. Hani beni yarattı, tüm yaratılış yarattı. İşte nefes alıyorum, hamdolsun, hayatımı devam ettiriyorum. İşte bir ailem var, arkadaşlarım var, sevdiklerim var. Tanrı bunları bana verdi. Ama bunları veren Tanrı özel olması lazım. Yani o zaman o özel kişiyi tanımam lazım. O özel kişiyle bir ilişkim olması lazım. Ama nasıl özel olabilir? Tanıdıkça ben onu, o beni tanıyor tabii ki, biliyorum. Ama ben onu tanımıyorum. Evet. O zaman o İsa Mesih aracılığıyla, ben kutsal kitap aracılığıyla Tanrı'yı tanıdım. Gerçekten onun ne kadar özel bir Tanrı olduğunun, ne kadar mükemmel, yetkin bir Tanrı olduğunu İsa Mesih aracılığıyla tanıdım. Benim için yaptıklarının farkına o zaman vardım. Yani çünkü bunlardan habersizdim. Beni ne kadar sevdiğinden, bana ne kadar çok yaklaşmak istediğinden, benim için neler yaptığından habersizdim. Benim için olan planlarından, tasarlarından, yani gelecekte olan tasarlarından, sonsuz yaşam tasarlarından, kendi huzuruna alma isteğinden habersizdim. Ama kutsal kitap aracılığı, İsa Mesih aracılığı da bunlardan haberdar oldum. Maalesef o eski zamanda, yani o bilgisizlik zamanı, aynı zamanda Tanrı'yı tanımadığımız için, Tanrı'nın gerçek karakterini tanımadığımız için işte başka şeyler düşünüyoruz, yanlış şeyler düşünüyoruz ve o yanlış şeyler bizi başka yerlere götürüyor. Halbuki Tanrı'yı tanıdığımızda, değil mi, şimdiden yaşam buluyoruz. Tanrı hayatımızı değiştiriyor, gerçekten hayatımıza girdi, hayatımıza anlam katıyor. Yani artık ileriye doğru, insanlar genellikle ileriye doğru baktığında işte ölüme doğru bakıyorlar. Çünkü öldükten sonra onlar için hayat bitiyor. Ama biz ileriye doğru baktığımızda sonsuzluk boyunca bakıyoruz. Yani ölüm bizim için son değil ki. Tamam, bedenlerimiz ölecek ama Rab'le bir gün Rab'bin yanında olacağız ve sonsuzluk boyunca yaşayacağız. Biz ona bakıyoruz. Yani bir sonsuzluğa bakıyoruz. Rab'bin önünde olacağımız zamana bakıyorum. Ölüm bizim için bir değişim noktası. Yani tamam, bu hayat bitecek ama sonra İsa Mesih geldiğinde dirileceğiz ve sonsuzluk boyunca yeni bir hayata başlayacağız. Sonsuz yaşama başlayacağız. Tanrı'nın huzurunda bol yaşama başlayacağız. Yani Tanrı sadece bizi bu fiziksel yaşam için işte 80 yıl mı, belki işte ortalama 80 yıl yaşıyor bir insan, hiçbir şey olmasa sağlıklı bir şekilde. 80 yıl için yaşatmadı, yaratmadı sadece. Yani Tanrı bizi kendi benzerliğinde, ilerideki programlarda bakacağız. Tanrı insanı kendi benzeyişinde yarattı. Yani Tanrı, insan Tanrı için çok değerlidir. O zaman Tanrı'nın insanlar için iyi planları var, çok değerli planları var ve gerçekten insanların bu planları anlamasını, öğrenmesini isterim. Tanrı'yı tanımalarını, öğrenmelerini isterim. Gerçekten bize yakın olan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bizi seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yani çok şey kaybederler eğer Tanrı'yı tanımazlarsa maalesef.
1: Çok teşekkür ediyoruz Murat Bağır. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci bölümde konuşacağımız bir konu var. Hangi konuda konuşacağız bu arada?
0: Tanrı'nın sınırsızlığı hakkında belki biraz daha konuşalım. Tanrı'nın kendi kendine var olması hakkında biraz konuşalım isterim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Radyo Marata Tanrı Öğretisi programımız, Tanrı'nın Doğası programımız devam edecek. Bizden ayrılmıyorsunuz.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Merhaba Radyo Marata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sevgili konuğumuz, araştırmacı yazar Murat Bar bizimle. Evet, şimdi yeni bir konuya daha başlıyoruz. Dedik, Tanrı sınırsızdır dedik, biraz bahsettik. Ama burada birazcık daha ben bu konuyu açmak istiyorum. Ölçülemez, kendiliğinden var, kaynaksız, parçasız, kendi kendine yeterli ve değişmez. Evet, bunları duyduğumuzda yani bu kutsal kitabın bize gösterdiği şeyler. Bunları biraz daha açabilir misin? Yani çünkü zamana bağlı değildir dedin aynı zamanda. Bunu biraz daha anlamak istiyorum. Eminim şu anda bizi dinleyen Radyo Maranata dinleyicileri de bunu duymak ister senden.
1: Kesinlikle. Tanrı'ya baktığımızda, yani Tanrı hakkında kutsal kitaba baktığımızda, onu tanıdığımızda, onu öğrendiğimizde Tanrı'nın kendi kendine var olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? Tanrı yaratılmamıştır. Yani Tanrı'nın bir başlangıcı, bir kaynağı yoktur. Kendi kendiliğinden vardır. Dolayısıyla kendi kendine yeterli olan bir Tanrı, yani diğer hiçbir şeye bağımlı değildir, yani bağımsızdır. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Ve dolayısıyla her şeyi var eden bir Tanrı ve kendisini ben olanım diye tanıtan bir Tanrı. Bu Tanrı mükemmel bir Tanrı olması lazım, güçlü bir Tanrı olması lazım, her şeye gücü yeten bir Tanrı olması lazım. Ve kutsal kitapta da zaten böyle bir Tanrı olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Yani Tanrı'nın sonu yok, limitleri yok, başlangıcı sonu yok, Tanrı'nın sınırı yok. Tanrı, daha önce de baktık, mekan açısından, yani fiziksel ortam açısından Tanrı'yı bir yere sınırlayamazsın. Zaman açısından Tanrı'yı bir yere sınırlayamazsın. Yani Tanrı'yı, dolayısıyla Tanrı'nın fiziksel bir doğası olmadığı için onu biz ölçemeyiz. Yani biz neyi ölçebiliriz? Yani fiziksel objeleri, fiziksel varlıkları ölçebiliriz. Yani işte benim kilomu ölçebilirsin, benim boyumu ölçebilirsin, işte başka işte buranın hacmini ölçebilirsin. Ama Tanrı'yı ölçemezsin. Yani çünkü Tanrı sınırsızdır ve fiziksel de değildir. Dolayısıyla hiçbir ölçüyle onu ölçemezsin. Aynı zamanda Tanrı'yı nitelik açısından da sınırlayamayız. Yani ne demek istiyorum? Onun kutsallığının sınırı yoktur. Onun iyiliğinin sınırı yoktur. Onun sevgisinin sınırı yoktur. Onun bilgisinin sınırı yoktur. Bilgeliğinin sınırı yoktur. Gücünün sınırı yoktur. Yani bu açılardan da Tanrı'yı sınırlayamayız. Mesela Mezmurcu 145. Mezmur'da 3. ayette şunu söyler. Rab büyüktür, yalnız o övgüye yaraşıktır. Akıl ermez büyüklüğüne. Gerçekten onun büyüklüğüne aklımız ermez. Yani biz kendi aklımızla, kendi bilgimizle, kendi bilgiyle, bilimle Tanrı'nın büyüklüğünü, niteliklerini ölçemeyiz, sınırlayamayız ve tam olarak da kavrayamayız. Yani kutsal kitap bize nasıl, ne kadar anlatırsa, ne kadar bilgi verirse Tanrı hakkında o kadar bilgiye sahibiz. Aynı zamanda yaratılışa baktığımızda da tabii ki tüm yaratılış Tanrı'nın eseridir ve onun gerçekten gücünü, yüceliğini yaratılışa baktığımızda da görebiliyoruz. Ama bizim aklımız, kapasitemiz sınırlı olduğu için Tanrı'nın tüm varlığını, tüm gücünü, tüm bilgisini, tüm hikmetini anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla Tanrı'yı işte belli niteliklere, belli yerlere limitlemek, kısıtlamak anlamsız olur. Yine Yeşaya peygamber 40. bölümde 28. ayette şöyle der. Bilmiyor musun, duymadın mı ebedi Tanrı, Rab bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar. Onun bilgisi kahramaz. Yani biz insanlar olarak gücümüz sınırlı olduğu için bir süre sonra bir iş yaptıktan bir süre sonra yoruluruz, zayıflarız, uykumuz gelir, hastalanabiliriz. Ama Tanrı'nın böyle şeyleri yok, böyle durumları yok. Tanrı hiçbir zaman zayıflamaz, Tanrı hiçbir zaman uyuklamaz, Tanrı hiçbir zaman yorulmaz. Çünkü o devamlı yaşayan bir Tanrı ve tüm bu niteliklere, bu sınırsızlıklara sürekli olarak sahip bir tanrı. Yani bu niteliklerden bir an olsun eksik kalan bir tanrı değil. Ezeli ebedi olarak kutsal bir tanrı. Ezeli ebedi olarak doğru bir tanrı. Ezeli ebedi olarak güçlü bir tanrı. Ezeli ebedi olarak bilen bir tanrı, bilge bir tanrı. Ve yani tanrı gerçekten bu açılardan düşündüğümüzde hem zaman açısından sınırlanamaz, hem mekan açısından sınırlanamaz, hem de nitelik açısından, yani bu karakter açısından ve diğer nitelikler açısından sınırlanamaz. Çünkü aksi halde Tanrı olamazdı.
0: Evet. Bir de burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi yani yani dışarıdan biri olsaydım, ya ne kadar iyi Tanrı'yı tanıyorsun, sanki onun arkadaşı, dostu. Yani kutsal kitapta bakıyoruz ki bize, yani ben özellikle senin Tanrı'yı bu şekilde anlatman beni çok teşvik etti. Kutsal kitapta da bakıyoruz ki Tanrı'yı bize çok iyi tanıtan bir Mesih var. İsa Mesih var. O da bize Tanrı'nın yani öz görüntüsü ve bize en iyi şekilde kendisini anlatan bir ayna görevini de görüyordu. Çünkü kendisi %100 insan, aynı zamanda %100 Tanrı'ydı. Onun bize Tanrı ile ilgili olan, sınırsızlığı ile ilgili olan bir mesajı var mıydı İsa Mesih'in? Yani eğer böyle kutsal kitabı böyle kısaca yorumlasaydık, İsa Mesih bize Tanrı'nın sınırsızlığı ile ilgili, Tanrı'nın yani ölçülemezliği ile ilgili, yani nitelikleriyle ilgili neler anlatırdı? Onun hayatı, onun yaşadığı, öğrettiği şeyler. İsa Mesih bize neyi gösteriyor mesela Tanrı'nın bu konuyla, bizim bahsettiğimiz konuyla ilgili mesajında?
1: Evet. Mesela buna bir örnek vereyim. Yeni Antlaşma'dan, Kutsal Kitap'tan İsa Mesih'in kendisinin söylediği Matta 19. bölümde 26. ayette, o zamanlar öğrencileriyle konuşurken şunu söylüyor İsa 23. ayette. Size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğini zor görecek. Yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sordular. Ve İsa 26. ayet önemli. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür. Yani burada Tanrı için her şeyin mümkün olduğunu söylüyor. Daha önce de bahsettim. Yani bizim için imkansız olan şey nedir? Biz insanlar için Tanrı'nın huzuruna girebilmek, çıkabilmek. Çünkü neden? Kendi gücümüzle bunu yapamayız. Hani insanlar işte çalışarak, işte emek harcayarak, eğitim alarak hayatta birçok şeyi başarıyorlar. Yani iyi okula giderek, iyi bir eğitim alarak, iyi bir işe sahip olabiliyorlar. İşte çok para kazanarak, işte evlere, arabalara, birçok şeye, mala, mülke sahip olabiliyorlar. İşte hayatlarını istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Ama insanlar için mümkün olmayan bir şey var. İnsanlar her şeyi, belki birçok şeyi yapabilir. O mesela insanların aradığı, çözüm bulmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi insanlığın nedir? Ölüme çare bulmaya çalışıyorlar. Yani ölümsüzlük ne derler, o şeyini, iksirini bulmaya çalışıyorlar. Ama bunu bulmaları bulamıyorlar, bulmaya da mümkün değil. Bu insanlar için mümkün değil. Ama Tanrı için mümkün. Nasıl mümkün? Aslında Tanrı bunu sağladı zaten. Yani İsa Mesih'i gönderdi dünyaya. Yani insanlığın böyle bir sorunu olduğunu bildiği için ve bu sorunu alt edemeyeceklerini bildiği için bu sorunu kendisi çözdü. Yani İsa Mesih kendisi Tanrı sözü beden olup aramıza geldi, insan oldu. Bizim için çarmıhta günahlarımızı, suçlarımızı kendi üzerine aldı ve ölümü yenip dirildi. Aslında ölümü yenmeyi başardı. Yani çünkü ölüm İnsanlığın düşmanıdır ve günah neticesinde yaşama girmiştir. Hani bu dünyaya girmiştir. Dolayısıyla ölümün yenilmesi lazım. Ölüm yenilirse ancak yaşam bulabiliriz. Yani aslında insanlığın en büyük sorunu nedir? Tamam, ekonomik sorunlar var, başka sorunlar var ama insanlığın en büyük sorunu ölüm sorunudur. Yani hepimiz ölüyoruz. Ama orası son mu? Yani ölüm bir insanlar için son mu? Tanrı'nın planı aslında ölümün insanlar için son olmaması. Çünkü Tanrı'nın planı insanlar için sonsuz yaşamdır. Hem de kendi huzurunda. Çünkü Tanrı yaşamın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla Tanrı bu soruna yani uzak bir Tanrı değildir. Yani sevgisiz bir Tanrı değildir. Bu soruna duyarsız kalmamıştır. Bizzat bu sorunu çözebilecek tek kişi Tanrı'nın kendisidir ve Tanrı sözü beden alarak dünyamıza gelmiştir ve bu soruna çözüm bulmuştur. Yani kendisi acı çekerek, kendisi o çarmıhta tarih içerisinde yine o zamanda en aşağılık ölümlerden birisi olan çarmıh üzerinde ölüme bile gitmeye kabul ederek, razı olarak kendi bedenini, kendi canını vermiştir bizim için. Kendi kanını akıtmıştır. Onu aşağılamışlardır, dövmüşlerdir Romalılar. Ama bunu bizim için, bize olan sevgisi o kadar büyüktür ki bizim için buna bile razı olmuştur. Çünkü biz yaşam bulalım diye, sonsuz yaşam bulalım diye. Evet, insanlar için bu imkansız, kendimizi kurtaramıyoruz. İnsanlar hep genellikle şey diye düşünüyor. İşte şu kadar iyi olursam kurtulurum. İşte şu kadar işte sadaka dağıtırsam kurtulurum. Hayır, biz ne kadar yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım, Tanrı'nın standardı o kadar yüksek ki, yani Tanrı'nın huzuru o kadar kutsal ki, o kadar yüce ki, biz oraya varamıyoruz, yani varamayız. Bizim için imkansız. Biz bunu başaramayız. Yani insanlar için hayatta şunu gördüm. İnsanlar bir sorunu çözebilmesi için, insanların var olan bir sorunu çözebilmeleri için ilk önce o sorunu görebilmeleri, kabul etmeleri lazım. Çünkü bir şeyi sorun olarak kabul edersen ondan sonra ona çözüm üretmeye başlayabilirsin. Ama onu görmezden gelirsen, onu inkar edersen soruna bir çözüm üretemediğin gibi sorun tam tersine dallanıp budaklanır ve daha çok daha fazla zarar verir. Biz insanlar olarak da hani bu sorunu yüzleşmemiz lazım. Kendimizi kurtaramıyoruz. Yani kendimizi aklayamıyoruz. Hala günahlıyız. Yani hala günah işlemeye devam ediyoruz. Kötü düşünceler düşünmeye devam ediyoruz. Kötülük yapmaya devam ediyoruz. Ama halbuki Tanrı buna çözüm buldu. Tanrı için bu mümkün. İsa Mesih aracılığıyla buna çözüm bulundu. Yani yapmamız gereken tek şey gerçekte, yani gerçek olan İsa Mesih'te bu çözümü kabul etmek ve bol yaşam almak ve sonsuzluk boyunca yaşamak.
2: Çok teşekkür ediyorum Murat. Özellikle bu Tanrı'nın sınırsızlığı ile ilgili bize çok güzel örnekler verdin. Özellikle onun limiti ve sınırı olmadığından, ölçülemez olduğundan, kutsal kitap ayetleri de bize bunu gösteriyor zaten. Böyle inanıyoruz, iman ediyoruz. Mekan açısından, işte zaman açısından, nitelik açısından sınırlamaz. Ayetler verdin, Mezmur'dan okudun, Birinci Krallardan okudun. Notlarımda öyle gözüküyor ve İsa Mesih aracılığıyla bize nasıl konuşmak istediğini ve bize nasıl bereket olmak istediğini paylaştın. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman bir programımızın daha sonuna geldik. Ve gerçekten ne diyorlar? Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Tanrı'nın Duası programı bu bölümde sona erdi. Tekrar tebrik dinleyeceğimiz yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgili Murat Bağır'a teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim. Dinleyicilerimize yine iyi haftalar, iyi zamanlar diliyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek umuduyla esen kalın.
2: Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

seni. Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer, tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz efendim. Anadolu topraklarını konuşuyoruz aslında. Oradaki Hristiyanlığın doğuşunu, gelişimini konuşuyoruz. Bugün de bunun üzerinde konuşacağız ama daha çok imandan sapmalar, yanlış öğretiler neler diye ve bir ikona dönemi olduğu bir dönem var ve ikona kırıcılar dönemi var. Onlar üzerinde daha çok konuşacağız. Öncelikli olarak ben şununla başlamak istiyorum. Hristiyanlık yayılırken imandan sapmalar, sapkın öğretiler de görülüyor. Bunun nedeni nedir? Ve neden imandan sapmalar ve yanlış öğretiler yayılmaya başladı o dönemde de?
1: Önemli bir konudur ve tarih boyunca, kilise dönemi boyunca her zaman var. Nedir? Sapkınlıklar.
0: Evet.
1: Yani eğer doğru yoldaysan saparsan demi doğru yolda değilsin demektir. Sapkınlıklar da öyledir. Farklı noktalarda İncil'in dışında başka konulara gelince ya da ayetleri yanlış yorumlayınca sapkınlıklar ortaya çıktı. Tabii ki lisede gerçek temelli, gerçek İncil'i bilen, gerçek önderler her zaman bunlarla mücadele ettiler ve bunlarla mücadele etmenin en önemli var olan eldeki ölçü olan kutsal kitaptır. Her zaman kutsal kitap doğrultusunda bunları önce incelediler. Ve Rabbin sözü daima bize dikkatli olmamızı söyledi. Her zaman dikkatli olmamız lazımdır. Yani biz fiziksel olarak dikkat etmediğimiz zaman ayağımız kayar düşer, değil mi, düşeriz?
0: Evet.
1: Ruhsal yönde de dikkatli olmadığımız zaman düşeriz. Farklı öğretilere, dünyada yeni çıkan öğretilere bakarız ve kulağımıza da hoş gelebilir. Kulağımızı okşayabilir. Ama İncil'i bilmeyen insan aha doğrudur diye gidebilir. Evet. Bakınız İbraniler, İncil İbrani bölümünde, ikinci bölümde yani dikkatli olalım konusunda bir ayet var. Diyor ki bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Bak görüyor musun? İşittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Rab diyor ki komşunu sev.
0: Evet.
1: Dikkat etmesen komşudan nefret edeceksin. Ne oluyor? Bu sefer Hristiyan kimliğini yitiriyorsun demektir. Doğru değil mi? Rab diyor ki iki gömleği olan gömleği olmayana ver. Ne demektir bu? Yani muhtaç insanları görüyorsan, acımıyorsan, etmiyorsan olmuyor. Olmuyor. Öyle. Bir yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bir Romalı komutan bir gün, bu olmuş yani kitaplarda yazılmıştır. Bir gün çok soğuk bir günde yürürken elbiseyle yırtılmış, ayağı çıplak, para dileyen biriyle görüşüyor. Ama bu komutan Hristiyan'dı. Bakıyor ceplerinde para yok. Diyor ki arkadaş, alıyor paltosunu ikiye bölüyor ve yarısını ona veriyor. Diyor ki ben de olanı veriyorum. Benim param yok. Ve gidiyor. Gidince bu komutan geceleyin rüyasında görüyor ki gökte büyük bir topluluk vardır. Ve İsa Mesih oradadır ama paltosu yırtık. Yarım parto var. Ondan sonra komutan yakalıyor. Rab diyor nedir bu? Niye bu böyle?
0: Evet.
1: Dedi ki sen bana bunu verdin. Yani gerçekten birisine yapılan hediye, verilen armağan, yoksula acımak gerçekten Tanrı'ya vermiş gibidir. Yoksula acıyan, eski ahitte meselelerde yoksula acıyan diyor Tanrı'ya ödül vermiştir, değil mi?
0: Evet.
1: Ve başka yerde diyor ki emeğinin turfandasıyla Tanrı'yı yücelendir. Bu böyledir. Ama biz dikkat edeceğiz. Niçin dikkat edeceğiz? Yoldan sapmamak üzere, değil mi? Doğru yoldayken sapmamak lazımdır. Hı hı. Şimdi diyeceksin ki hangileri, değil mi, bu sapkın öğretiler?
0: Evet, biraz onlardan bahsedebiliriz. Çünkü aslında ebionitler, gnostikçiler, dekotizm, arisçuluk, nestorizm, monofizit gibi.
1: Tabii onlara söyleyeceğim yavaş yavaş. En önemli Yahudi tarafta sapkınlıklar, Yahudi tarafta. Biliyorsun ilk kilisenin ilk yıllarında ilk iman eden çoğu Yahudi taraftarıdır. Ve evet, bunlar büyüdüler, geliştiler, güzel güzel Hristiyan hayatı yaşadılar. Ama bir zaman geldi bazıları demiş ki, aha ya biz kökenimiz Yahudi. Tabii Hristiyanız, ne güzel. Ama Musa'yı da kabul edelim. Hı hı. Biraz Musa'nın şeriatını da kabul edelim. Yok efendim şunu da bunu kabul edelim. Bir daha zaman geldi. İsa Mesih güzeldir ama bizim kurtarıcımız, ama o insan peygamberdir. Peygamber onun verdiler. Tabii bu İncil'e çok zıt, çok yanlış bir olaydır, değil mi? Nedir? Evet. Yahudiler dediler ki, bak dediler ki o Hristiyanlar, dediler ki Musa'nın şeriatını da. Rab diyor ki Galatyalarda Paul diyor ki, ne kadar akılsızsınız. Siz imanla başlamışken, ruhla başlamışken şeriatla mı gideceksiniz, değil mi? Bu evet, insanlar, bak insan her zaman işi böyle farklı yönler istiyor. Dediler ki tamam, İsa'yı seviyoruz. Musa da var. Tabi Musa'yı sevince Musa'nın da getirdiği şeriat da önemlidir. Yok efendim sünnet olacaksın. Yok efendim cumartesi günü tut. Yok efendim domuz yemeyeceksin. Yok şu şu şu gibi laflar var ya. Bu sefer Hristiyanlar arasında bir tartışma oldu. Ve Hristiyanlar İncil'in ışığında bunun yanlış olduğunu söylediler. İsa Rab'tır, okuduk İsa Rab'tır diyorlar. İsa Rab'tır, Tanrı sözüdür. Ama burada diyor ki efendim İsa peygamberdir. Onu Musa ile eşit yapıyorlar, biliyorsun. Bu ebonite çok tehlikelidir ve bazı inançlar, yani bazı dünyadaki dinler %80'i buradan alındırır.
0: Aynen.
1: Ebonitler. Şimdi bakınız bazı inançlara bakınız, İsa Mesih'i çok çok yüceltiyor ama o Tanrı değil, o peygamberdir diyorlar. Bakıyorsun ki bazı aynı ebonitlerin öğretileri vardı, şeriatı vardı, şudu budu var ya, değil mi? Evet. Ama Rab İsa diyor ki dikkatli olun. Biz İncil'i okuduğumuz zaman dikkatli olacağız. Her akıntıya gitmeyiz. Yani her gelen, her rüzgar, her gelen bir öğretiye bakmayacağız, eğilmeyeceğiz. Önce eleştireceğiz, dikkat edeceğiz. Bu bir ebnoitlerdir. Bu çok ama çok önemlidir. Ve gerçekten Hristiyan tarihinde de işte 4. yüzyılda bir yıkım yaptı. Bir yıkım çok kilisenin bölünmesine de sebep oldu. Daha sonra her zaman söylüyorum tekrar, bak Yunanlılar felsefeyle uyulmuş insanlardı. Daha sonra Gnostikler geldi. Gnostik, Gnosis Grekçe'de bilgi demektir. Bu adamlar geldiler. Efendim biz tam Hristiyanız, güzel şudur ama biz Allah'ı ancak bilgiyle bilebiliriz. Tanrı'yı bilgiyle bilebileceğiz. Ve bilgi olmadan kurtuluşa eremezsin diye. Hoppala, olur mu bu ya? Tamam mı? Yine de İncil'e baktırır ki öyle bir şey yok ki bilgi. Tanrı Kolosiler'de diyor ki bilginin bütün hazineleri Mesih'te vardır. Sen Mesih'i bulursan bütün bilgi sendedir. Bütün hikmet Mesih'tedir. Bütün anlayış Mesih'tedir. Bütün sevgi Mesih'tedir. Bütün esenlik Mesih'tedir. Sen Mesih'e sahip oldun mu her şeye sahip oluyorsun. Ama adam Mesih'i bir kenara bıraktı. Bilgi, bilgi, bilgi, değil mi? Bunun da yanlış olduğunu tabii kiliseler söylediler. Ve reddettiler bu düşünce. Evet. Ve bu düşünce de en büyük Markion'du. Markion kendisi Sinoplu'du. Bütün bunlar hepsi Anadolu'dan insanlardı, biliyorsun.
0: Evet.
1: Hepsi Anadolu'da, o zaman kilise gelişmişti. Sinoplu'du ve bu adam akıllıydı aslında. Akıllıydı, Roma'da okumuş ama bu bilgiçliği o getirdi, bilgi bilgi. Aslında bilgi, İncil'in başlayan ne diyor ki, bilgiyi gururlandırır, değil mi? Ama sevgi bina eder. Romalarda diyor ki kendi kendinize ukala olmayın, yani bilgiçlik taslamayın. Her şeyi bildiğini sanma, değil mi? Mütevazi ol. Ama her şey, bir şey biliyorsa bir insan ve mütevazi değilse kendini ileri sürerek Tanrı yerine koyacak, Mesih yerine koyacak ve bu çok tehlikelidir gerçekten. Bu da çok çok çok tehlikelidir. Bu nedenle akıntıya sürüklenmesin kilise. Dikkat etmelidir, değil mi? Dikkat etmelidir. Şimdi başka bir o dönemde tabii hepsi dikkat ettin mi? Hepsi Grekçe isimlerdi. Dokatizm diye bir başka bir öğreti vardır. Yani görünmek, doka görünmek anlamına gelir. Dekoa sözcüğünden alınmıştır. Yani İsa yeryüzünde yaşam boyunca gerçek bir bedeni olmadığını ileri sürüyor. Sadece bu görünüyor be. Hayalidir. Bir hayal görüyorsun, rüya görüyorsun. İsa da böyledir. Oysa Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'in haç üzerinde ölmesidir. Eğer evet. İsa ölmemiş olsaydı hiçbir kimse kurtuluş veremezdi. İsa o zaman sıradan bir peygamber gibi olacaktı. Olsa İsa'nın gelmesine gerekmezdi. Musa'ya giderdik, Davud'a giderdik. Ama İsa gerçekten insan olarak geldi, göründü. Kurtuluşumuzun temeli Golgota'da başladı. İsa'nın bedensel olarak haç üzerinde ölümüdür ve kan akıtmasıdır. Bu insanlar dedi ki yok efendim hayalidir. Olur mu böyle bir şey? Ama hamdolsun ki güzel önderler vardı. Rabbi seven, kutsal kitabı bilen çobanlar vardı. Önderler ve bu insanlar ne yazık ki bu düşünceyi de reddettiler. İncil'den ayetleri gösterir. Bakın İsa Mesih beden, İsa Mesih Meryem'den doğdu. Beden aldı, İsa Mesih büyüdü, İsa Mesih 30 yaşına geldi, İsa anlattı ve İsa Mesih haça gerildi, dirildi. Bunu evet. anlattılar. Ama ama sonra bu düşünceler hamdolsun zamanla bir zamanı bitirdi. Yani zamanla büyümediler, gelişmediler. Çünkü Tanrı yoktu onlarda, biliyor musun?
0: Evet.
1: Başka bir tane var. Gerçi daha önceki de konuda anlattık. Arius'u diye bir adam var. Arius diye bir adamımız vardır. O Arius diyor ki Tanrı kelamı ezeli değildir dedi. Yani İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olmadığını, İsa Mesih'in Tanrı'ya benzer olduğunu bunu söyledi. Tabii Arius ilahiyatçıydı, öğretmendi, biliyordu ve İsa Mesih'in çok iyi bir öğretmen, çok iyi ahlaklı birisi ama bu yetmez ki. İsa Mesih Tanrı olmasaydı beni kurtaramazdı değil mi?
0: Evet.
1: İyi ahlaklı birisi beni kurtaramaz. İsa Mesih benim uğruma öldü, fidye etti. Ve bu düşünce Arius düşüncesi de biliyorsunuz daha önceki programlarda İzlik Konseyi'nde reddedildi değil mi? Çoğunluk evet. reddedildi. Birkaç kişi onu savundu. O da sonradan kaybolup gittiler. Arius dediğimiz kişi. Sonra Nestorizm. Bunu da okumuştuk değil mi? Nestor'da konuşmuştuk. Nestor sadece ve sadece çok basit dedi ki iki şey söyledi. Dedi ki Meryem için Teotokas yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi demeyin. Kristotokas deyin yani İsa'nın annesi deyin ve bu çok doğrudur gerçekten. Ve aynı zamanda dedi ki İsa Mesih'te iki tane beden, iki tane doğa vardır. Beden değil pardon doğa vardır. Fiziksel doğa yani insansal doğa, kan, et olan doğa bir de ruhsal doğa var dedi. Değil mi? Var dedi.
0: Evet.
1: Ve bunu da doğru olmadığını halk reddetti ve kiliseler bölündü. Buna karşı olanlar monofizm yani tek duacılık. İsa Mesih'te tek bir dua vardır. O da ilahidir. Bedensel duası da eridi önemi değildi şeklinde dediler. Şimdi monofizist o da tehlikeli bir şeydir. Monofizistler. Şimdi monofizist ne söylüyor? Mono yani tek. İsa Mesih'te dedi ki tek bir dua vardır. O da ilahidir. O beden yoktur. Hatta dedi ki elini vurduğun zaman bedenine o bir tarafa çıkar. Tamam dua öyle söyledi. Bu Eutychus diye bir adam. O da bir öğretmendi bunu söyledi. O da Anadolu'luydu. Ama kilise de buna şaştı. Ve kilise oturup baktılar ki bu adamın söylediği doğru değildir. İsa Mesih hem Tanrı hem insan ve İsa Mesih doğduğunda bunu da söyleyeyim size İsa Mesih'in doğduğunda doğudan İran çevresinden gelen insanlar var. O zamanın yıldız bilimciler ya da o zamanın bilimcileri yıldızın takibiyle geldiler İsa Mesih'e. İsa Mesih daha bebekken ona hediyeler getirdiler ve onu görünce tapındılar. Hediyelerini verdiler. Biri altın verdi değil mi?
0: Evet.
1: Altın vermekle ne demek? Daha bebek dedi ey bebek sen kralsın. Biri ona günlük verdi değil mi? Yani günlük biliyorsun duada yapılan bir şeydir tamam mı? Duada yapılan bir şeydir. Yani dua hani Ortodoks kilisesine gittiğin zaman bir hoş koku yapar. İşte odur.
0: Okay.
1: O zaman İsrail'de dualarda yapılır. Sen ey bebek sen büyüyünce kahin olacaksın bak.
0: Tabii ki bir sürü farklı öğretiden bahsettiniz aslında. Şimdi bir araya gidelim. Daha sonra bu öğretiler karşısında aslında imanlılar nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar onu aradan sonra konuşuruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün aslında yanlış öğretiler ve imandan sapmalar konusu üzerinde duruyoruz Hristiyanlık'ta. Biliyoruz ki Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlık yayıldı ve yanlış öğretiler de aslında zaman zaman ortaya çıktığını görüyoruz. İlk bölümde aslında bunlardan biraz bahsettik, yanlış öğretilerden bahsettik, neler olduğundan da bahsettik. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu öğretiler karşısında kiliseler ve imanlar bu yanlış öğretilerle nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar?
1: Kolay değildir gerçekten. Düşün ki bir kilisedesin, 100 kişilik bir kilisedesin ve bir iki kişi fikir birliği ediniyor ve yanlış bir şey öğretiyorlar. Ne kadar zor bir şeydi değil mi? Evet. Tabii en önemli mücadele bugün de sürüyor, mücadelemiz bugün de sürüyor. Ama hiçbir zaman Hristiyanlar döverek, kavga ederek, tabancayla vurarak mücadele etmedi. Daima Rabbin sözüyle mücadele. Ellerinde zaten Rabbin sözü bir silahtı değil mi? Silahtın. Ve onların söylediği düşünceye ters olan ayetleri söylüyordu onlara. Bu nedenle mücadele ettiler.
0: Anladım. Yani kutsal kitap bu noktada çok önemli. Ve aslında tabii, ayetlere bakarak onlar bu öğretilerle tabii mücadele ettiler. Ve Bizans Kilisesi'ndeki ikonoklastik bir dönem var. Aslında belki ikona nedir diyerek başlayalım ve bu dönemden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Aslında ikona çok basittir. Yani Ortodoks kiliselerine gittiğin zaman her yerde ikonalar var. İkona bir aziz ya da çok sevdiğim bir kişinin fotoğrafını çekmek, fotoğrafını asmak gibi. İkona değil mi? İkona.
0: Evet. Size.
1: Ama ne yazık ki bu dönemler aşağı yukarı 125 yıl boyunca gerçekten kiliseyi çok yordu. Yani Bizans kilisesini yordu. Karışıklıklar, kavgalarla devam etti. Ve birçok kişi öldü. Birçok kişi şehit edildi. Aslında sebepsizdir. Şimdi iki tane var. Bir tane ikona değil mi? İkona kırıcılar var. Bir de bir tane ikonaları destekleyen, yani ikona kırıcılar ve ikona destekleyen kesimler vardır değil mi?
0: Evet,
1: ikonolastik dönem, yani ikonolastik dönem o dönemdir yani. Şimdi ilginç ki gerçekten, yani burada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Gelen krallar İncil'i bilmedikleri için halkın çoğunluğuna göre ya da o dönemdeki önderlerin düşüncesine göre yapıyordu. Birkaç önder geliyordu. Efendim ikona koymamız lazım, ikona yerleştirmemiz lazım. Bu 50 yıl sürüyordu. Her yer ikonalarla doluydu. Başka bir kral geliyor ya karşısından ya da başka kişilerden etkilenerek, hayır bu olmaz, kırıyorlardı. Şimdi ikisine bakalım. İkisine bakalım ve Rabbin ışığı, Rabbin sözü uyarınca bakalım. Yani nasıldır? Onlar haklı mıdır, değil midir? Şimdi bir kısım, bak bu ayetler, bir kesim bu ayetleri okuyor. Okuyayım. 20. Mısır'dan çıkış 20. Diyor ki Tanrı şöyle diyor. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim.
0: Evet.
1: Benden başka Tanrın olmayacak. Çok ne değil mi? Bak kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir tanrıyım. Yani tabii burada kıskanç kelimesi yanlış anlaşılmıyor. Kıskanç kelimesi İbranice'de bazen çok çok sevilen bir şey için söyleniyor. Bir de Tanrı kendinden, çünkü o kurtardı bizi, o yarattı bizi, kendinden başka ona eş değer kimse istemiyor değil mi?
0: Evet.
1: Rab İsa da dedi ki iki efendiye kulluk edemesin. Ya bana ya da mammona şeklinde. Şimdi eğilmeyeceksin diyor. Kendine put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyeceksin. Onlara tapmayacaksın. Ve devam ediyor. Şimdi doğal olarak kutsal kitabı okuyan bir insan bu ayetleri okursa, ben sana sorayım. Bu ayetlere göre ne yapmak lazımdır sence?
0: Evet, baktığın zaman tabii ki o zaman eğer bir yapılan, elle yapılmış bir şeye taparsan o zaman bir putperestlik yapmış gibi oluyorsun eğer taparsan.
1: Ya. Şimdi ikona kırıcıları bu ayetleri dayandırarak bütün ikonaları kırıyorlar ve ikonaları desteklenip de öldürüyorlar. Yanlışlık burada değil mi? Yanlışlık buradadır. Ama öbürleri ise, yani ikonaları yapan kişiler diyorlar ki Efendim biz ikonalar takmıyoruz. Ama gerçekten o dönemde insanlar okuma yazma bilmiyorlardı. İncil heyede değildi. Ama mesela Mesih'in haça gerildiğini tasvir ediyorlar, okuyorlar. Diyorlar ki biz orada Mesih'in haça gerildiğini göstermek istiyoruz. Ya da bir azizi göstermek istiyoruz. Ama insanlar cahil olduğu için o ikonalara tapmaya başlamışlardı, değil mi? Şimdi 125 yıl boyunca kiliseyi yordu. Ve binlerce insan öldü, gereksizdir bence. İkisi oturacaklar, kral oturacaktı. Güzel, aklı başında, Rabbi seven, İncil'i bilen insanı getirecekti. Oturtacaktı ve konuşalım diyecekti. Şimdi bu ikonayı destekleyenler diyecek ki efendim tamam haklısınız, biz Tanrı'ya tapıyoruz, başka kimseye tapmıyoruz ama halk bilmediği için onlara gösteriyoruz. Bilmiyorum Kapadokya'ya gittiniz mi? Hiç giden var mı? Kapadokya İhlara Vadisi var. Her 15-50 metrede kilise var. Kiliselerin tabanı hep ikonalarla doludur ama hepsi İncil'den hikayelerdir var ya. Bunu anlatacaktı, diyecekti ki biz halkımıza bunu vurgulamak istiyoruz. Diyecekti kardeşler. Yani ikonayı beğenmeyenlere, ikonaya karşı olanlara, kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih vardır. Biz onunuz, biz ona aitiz. Biz kilisedeyiz. Amacımız bunlara tapınmak değildir. Amacımız İncil'i okumayan insanlara göstermektir. Tatlı bir şekilde. Değil diyeceklerdi. Öbürleri de diyecek tamam, haklısınız. O zaman diyecek ki biz halkımıza öğretelim. Diyelim ki bunlar sadece misaldır, bunlara tapılmaz. Ama gerçekten zamanla gitti, insanlar şaşkındır. İnsanlar tapıldı, onlara eğildi, diş çöktü. Hala gidiyorsun bazı kilisede, onların önünde diş çöküyor, dua ediyor ve umut bekliyor. Bu Tanrı'yı kıskandırıyor. Onun için Tanrı dedi, hiç kendine put yapmayacaksın. Ben de başka kimseye tapılmayacaksın, eğilmeyeceksin. Ama gerçekten oluyor bu, değil mi? Bütün sorun budur. Ama çözülebilirdi. Ama göksel hikmet yokken, Tanrı korkusu yokken, kutsal ruh insanların yüreğe dokunmazken ve insanlar İncil'i bilmeden problemler yaratıyor.
0: Evet, aslında bu ikonaların yapıldığı bir dönem var ve ikonaların kırıldığı bir dönem de var. Peki nasıl sonuçlandı? Sonucuna bakarsak tabii ki bir sürü insan o dönemde öldü. İkona yapan insanları öldürdüler ikonaları kırarken aynı zamanda. Nasıl sonuçlandı? Nasıl bir şekilde bitti bu dönem?
1: Yani bir araya tekrar geldiğiyle belli bir zamandan sonra 125 yıl sürdü ya, gelen kral, giden kral, gelen kral, giden kral ve bütün kralların prensesler, yani prensesler, kraliçeler de araya girince bu problemler oldu ama sonradan anlaştılar ve ikonayı benimseyenler kazandılar ve hala duruyor böyle. O ikona kırıcılar reddedildiler çünkü çok cezalandırıldılar. Ve ne yazık ki şimdi hala kiliselerde, eğer gittiyseniz Ortodoks kiliselerinde ikona var. Yani biz şimdi ne diyoruz? Ben ne diyorum? Ben diyorum ki tamam, ikonalar biz karşı değiliz. Yani güzel insanlar olabilir, güzel azizler olabilir ama azizler de bizim gibi insandı. Rabbin yanına gittiler. Onlara bakarak onlardan ders alabiliriz. Ama onların önünde eğilmek, onlardan dua dilemek gerçekten İncil'e terstir ve Rabbi hoşnut etmez. Dikkat etmek lazım hepimiz. Ben de dikkat etmek lazım. Yalnız ikona değil. Rab diyor ki benden başka bir şeye tapmayacaksın.
0: Evet.
1: Paraya tapmak da, zevke tapmak da, eğer bir şeyi Rab'den daha çok seviyorsak o puttur. Ve Kolosiler'de diyor ki putperestlik olan tamahkarlığı yok edin. Demek ki tamahkarlık da bir puttur, değil mi? Ona tapabilir insanlar. Zevk de bir puttur. Hatta bazen spor da bir put olabilir. Eğer bütün gün spor, gece gündüz spor, o da. Bir Yunan düşünür diyor ki bütün gün ne düşünüyorsa senin tanrın odur. O kadar. Yani geçmişi kötülemeyelim. Şimdi de aynı şekilde yapıyor, dikkat etmesek. Ruhsal putlarımız var. Geçmişte herkes kendi evinde bir put dikiyordu, bir heykel dikiyordu ama şimdiki putlarımız daha çoktur. Ruhsal putlarımız vardır, değil mi?
0: Evet.
1: Herkesin yüreğinde ne putlar vardır? Eğer Rab gösterse yüreğimiz hep çirkin şeylerle doludur. Onun için kilisenin, yani imanlının, Hristiyanın bir özelliği bu putlardan korunmaktır. Yüreğini temiz kılmaktır. Öyle yüreği temiz olsun ki Tanrı gelsin orada otursun, taht kursun. Çünkü Rab diyor ki İsaya'da, ben çok yüksek yerlerde otururum. Çok yüksek yerlerde otururum ama tahtımı alçak gönüllerin yüreğine kurarım. Evet. Yüreğimizde sadece Rabbimiz olsun, gerisi hikayedir. O zaman Rab bizi gerçekten bereketleyecek.
0: Evet, amin. Tabii ki Tanrı'nın yerine hiçbir şey koymamak gerekiyor. Yani aslında günümüze de baktığımız zaman birçok şey var dediğiniz gibi, ama bir şeyin yanlış öğreti olduğunu nasıl anlayabiliriz biz?
1: Ya şimdi bakın, mesela elimizde kıssas nedir? İncil. Ya Türkiye'de bir anayasamız var değil mi? Türkiye'de anayasamız vardır. Hükümetler kanunlar yapıyor değil mi? Ve bu kanunlar anayasaya uyum içinde olmalılar. Eğer uyum içinde değilse hemen karşıt parti, muhalefet parti anayasa şikayet eder değil mi?
0: Evet.
1: Biz de düşüncemizde, vaazlarımızda eğer İncil'e zıt bir şey varsa tabii yanlıştır. Örneğin şimdi bu zamanda en çok bu ekonomik döneminde en çok insanları etkileyen paradır değil mi? Evet. Para sıkıntısı vardır ve insanlar doğal olarak tamah edebilirler. Ah keşke bu evim olsaydı, keşke bu kadar param olsaydı, keşke. Ve bunu düşünürsen ne oluyor biliyor musun? O da put oluyor. Rab dedi yarın için kaygı çekme demedi mi? Yarın için kaygı çekme dedi. Günün dediği güne yeter. Ekmeğinizi ben vereceğim. Ve imanlı İncil'e baktığı zaman bakacak ki Tanrı çok güzel bir beden verdi. Bu bedeni veren Tanrı bedeni örtmek için bir tişört, bir gömlek veremez mi? Verir.
0: Tabii ki verebilecek.
1: Ve çok güzel bir ruhumuz var. Duyabiliyoruz, zevk alabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Eğer bunu veren bir Tanrı bu bedenin korunması için, sürekli için gündelik ekmek vermez mi? Verecek. Zaten öğrettiği duada gündelik ekmeğimizi veriyor. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Ama eğer daha fazlasını istersek o tamahkarlıktır. Ve bu yanlıştır. İncil okusak yanlış olduğunu göreceğiz. Kişi olarak. Ben eğer bir hata yaparsam İncil okuduğu zaman ve Rab bana o hatayı gösterirse bana tövbe etmem lazım. Tövbe etmiyorsa günaha devam ediyor. Ama tövbe ederse kurtulacağım.
0: Evet. O zaman biz aslında kutsal kitabı okuduğumuzda, İncil okuduğumuzda zaten gerçekleri görebiliyoruz. Aslında durumumuzu da görebiliyoruz.

0: dersin. Hı hı. İncil de ruhsal aynamızdır. Baktığımız zaman yüreğimizi gösterir bize.
1: Evet.
0: İçimizdeki düşünceler, kirli düşünceler, arzular, tamahkarlıklar, nefret hepsi tek tek gösteriyor. Hı hı. O zaman eğer tövbe edersek kurtuluyoruz. Eğer tövbe etmezsek onlarda hı. devam edeceğiz. Ve bu da sapkınlıktır, bu da puttur ve eğilmeyeceksin, tapmayacaksın diyor. Yani özet söyleyeyim ki eğer bir şeyi Tanrı'dan daha çok gönül verirsek, hı hı. bir kişiyi, bir şeyi Tanrı'dan daha çok seviyorsak o puttur. Hı hı. Çok evet. net.
1: Peki günümüzde sizce imanları ve kiliseyi yani bu imandan sapma ya da yanlış öğreti konusunda bekleyen en büyük tehlike ne olabilir?
0: Bugün de bu zamanda aslında eskiye göre daha çok tehlike vardır. Ruhsal tehlike. Evet. Yani eskiden çok basit İsa Allah değildir diyorlardı. Değil mi ki? Ama şimdi bunu söylemiyorlar insanlar. Şimdi ruhsaldır. Şimdi insanlar bilmiyor. Dünyadaki her belli bir ayda bir yol çıkıyor değil mi? Yol yani yeni bir öğretiler çıkıyor insanlar. Ve insan İncil'i bilmediği için uyar insansal düşünce, humanizm. Bak humanizm güzeldir, insan sevgisidir ama humanizm insan Tanrı yerine koymuştur. Hı hı. Ya dünyada en güzel humanizm İncil'dedir kardeşim. Diyor ki düşmanını sev.
1: Evet.
0: Muhtaç olanlara ver. Bundan daha güzel insanlık var mı? Ama humanizm üzere düşünce bu sefer Tanrı'ya yer vermiyorlar.
1: Evet.
0: Hep insan haklı, insan haklı, insan hakları ve Tanrı dışarıda kalıyor. Bu nedenle tehlikelidir. İncil, insanlar İncil'den ayrılmamalı. İncil'i okudukça yanlış yolda sapmayacaklar. Ama İncil'e kulaklarını tıkadıkları zaman sapmak hem her zaman olabilir.
1: Evet, tabii ki burada imanlı olmak, Tanrı'ya güvenmek ve kutsal kitabı okumak önemli. Belki aslında programımızın sonuna doğru bir imanın tanımını yapmak gerekiyor. Çünkü sadece Tanrı'ya inanmak mı, varlığını kabul etmek midir iman? Yoksa imanın asıl tanımı nedir sizce?
0: Ya iman aslında zor bir şeydir. Tam zor. Hı-hı. Yani imanın tam anlamı güvenmektir, Tanrı'ya güvenmektir. Yani bir filozof, bir Kierkegaard diye bir filozof diyor ki iman şuna benzetiyor. Kendini bir uçurumdan atacaksın. Hı hı. Ve Tanrı'nın seni kurtaracağını kabul edeceksin, iman edeceksin. Budur iman. Hı. Güvenmektir.
1: Evet.
0: Güvenmektir. Yani insan güvenmeden olmuyor değil mi? Örneğin dua ediyoruz Rab gündelik ekmeğimi ver. Demek ki güvenmemiz lazım ki gündelik ekmeğimiz ihtiyacımızı Rab verecek değil mi? Bir hastadır gidip dua ediyoruz ya Rab şifa ver. Güveniyoruz ki Rab o şifa verir. Bu imandır.
1: Hı hı.
0: Ama bir şey dua ettin sonra acaba dersen olmaz. O iman değildir.
1: Evet.
0: %100 emin olmaktır. Hı-hı. Güvenmektir.
1: Peki yani zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten birisi bir kişi iman etmek isterse İsa Mesih'e nasıl bir adım atmalı? Ne yapmalı? Belki bizi dinleyenler arasında aslında baktığımız zaman kilise tarihine de Tanrı'nın gücünü, etkinliğini görüyoruz. Anadolu topraklarında yayılırken bir insan gücüne dayanarak bu kadar ilerleyemezdi zaten. Tanrı'nın aslında neler yaptığını görebiliyoruz. İman etmesi için nasıl bir adım atmalı sizce?
0: Aslında en güzel örneği verebilirim, İncil'den verebilirim. Biliyorsun hı hı. bir babanın iki oğlu vardı. Baba buradaki çok güzel simgesel bir öykü anlatırabilse baba evrensel dünyayı yaratan babadır.
1: Hı hı.
0: Büyük oğlu dedi baba ben özgür olmak istiyorum payıma düşeni ver.
1: Evet.
0: İşte baba da sevdiği için payını verdi gitti adam sefahat içinde günah içinde yaşadı para bitince açlık çekmeye başladı.
1: Hı hı.
0: İş aradı bulamadı en son orada domuz çobanlığını yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir öykü bu. Çünkü domuz Yahudiler kültüründe en çirkin yaratıktır.
1: Evet.
0: İnsan baba Allah'tan yaratıcısından uzaksa o çirkin noktaya gelebiliyor.
1: Hı hı.
0: O en aşağı noktaya gelebilir. Orada sefahat içinde domuzların yediği o otu yemek yapamıyordu. Ama diyor ki bir gün kendine gelince işte buradadır düşünce. Bir gün kendine gelince işte anladı belki kutsal ruh geldi ona. Dedi ya kıyasladı babasının malını kıyasladı.
1: Hı hı.
0: Dünyayı kıyasladı. Dedi ya ben ölüyorum burada açlıktan babamın ne kadar çok işçileri var. En iyisi babama döneyim. İşte bu tövbedir Tanrı'ya dönmektir. Ama hı hı. babama derim ki ben layık değilim. beni işçilerin gibi kabul et. Ama baba bir kimsenin kalkıp da oğlun dönüp döneceğini söylemeden

0: Her gün böyle uzaktan bakıyordu, döner mi dönme. Dönünce onu görünce kucakladı. Hiçbir şey demedi, kucakladı. Dedi oğlum kayıptı, bulundu. Ölüdü, ölü de dirildi. Hemen en güzel kaftan, en güzel yemek ve parmağına da yüzük. Artık oğlum sen benimsin. İşte baba Tanrı'ya dönenler, tövbe edenler böyledir. Ve insan kendi günahlarını görmeden, kendi fakirliğini, kendi yaptığı hataları görmeden gidemez. Görecek, diyecek ben Rab layık değilim, beni bağışla. O zaman Rab bağışlar. Ona en güzel kaftanı giydirir ve onu kutsar, yüceltir.
1: Evet. O zaman tövbe ve imanla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Kurtuluşumuz için İsa Mesih'e güvenebiliriz.
0: Amin.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Bugün aslında Anadolu'da Hristiyanlığın büyümesini konuşurken yanlış öğretiler ve sapmalar üzerinde durduk. Ve yine de buna rağmen, birçok şeye rağmen aslında Hristiyanların güçlü bir şekilde, Mesih'e bağlı bir şekilde sadakatle ilerlediğini, itaat ettiğini de gördük. Ve burada kutsal kitabı bilmek, okumanın ne kadar önemli olduğu üzerinde de konuştuk. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol...

0: Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek astmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
1: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı, benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Ve kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında yani 1-7 ayetlerde oku, 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine uluhi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
0: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
1: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor: ben gerçek asmayım, babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz, bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya Bayramı'nı aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.

0: Evet.
1: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet. Nedir? O zaman demek ki artık bunlar yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa buradaki ayette dediği gibi 5. ayette ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
1: Öncelikle bağlı kalmıyorsa... Yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek. Hani onun gittiği yolda gitmek demektir. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler. Ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak yaşamaktır diyebiliriz.
0: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı. diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İslam isim?
1: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani hı hı. Buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan hı hı. anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
0: Evet.
1: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. Hı hı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
0: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halkı, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz?
1: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
0: evet, yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil, aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
1: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil olması da akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna 1. bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz. Bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocukları izlediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz yani, ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
0: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet. Tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli. Ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda, yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi var. Sonra bu benzetmeleri açıklıyor. Define, inci benzetmeleri var. Yani hep Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. En sonunda İsa reddediliyor diye bir başlık var. Ve orada şunu yazıyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti. Ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde, oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler. Ve devam eden ayetlerde de şunu diyor. Gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
0: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli, iman etmek de önemli, sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
1: Evet, nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor o dönemin işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım, lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi, yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz. Dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
0: Evet.
1: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek. Yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlülüğe de bir vurgu var. Yani putperestlikle eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek, bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
1: sormak istiyorum. Kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir. Hı hı. Ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz, işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek, yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan, onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan kurtuluşla biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette: öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı-hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
0: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
1: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama evet, biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde, yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra, ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet burada yani.
0: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimize ölüp İsa Mesih ile birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
1: Evet yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kurulup kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
0: Evet.
1: Ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
0: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'yla yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı'yla olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. İsmail Bey sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.